0: insanlığa yakışan önemli bir
1: bilinçli
0: mevzu olduğunu
1: olmak,
0: düşünüyorum.
1: Evet, ve zulmün karşısında durmak gerekiyor. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Umarım menzile ulaşırsınız. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür
1: Çok sağ
0: ediyorum,
1: olun.
0: sağ olun.
1: Mehmet Yasir Cebeci ile konuştuk. Sumut Filosu'ndan Türk aktivist paylaştığı bizlerle detayları. Şimdi İsrail bir yandan saldırılarına devam ediyor. Ama dünyanın farklı noktalarından Sumut Filosu'na gemiler, tekneler eklenecek. O noktalardan biri Türkiye. Neresi? Marmaris. 15 tekne daha yola çıkmak için Marmaris'te hazırlıkları yapıyor. Hazırlıklarına devam ediyor. Yeni Sumut Filosu'nda muhabirimiz Deniz Zeybek de bulunuyor. Deniz de orada olacak. Hazırlıkları, detayları, son durumu bize aktaracak Deniz. Deniz, sözü sana bırakayım.
2: Erkan Kol, 5 Mayıs'ta Marmaris'ten hareket etmesi planlanan o teknelerin birindeyiz şu anda. Hemen arkamda zaten Filistin bayraklarıyla donatıldığını görüyorsunuz. Tabii ki gösterelim, birazcık karanlık bir ortam ama yine de bu anı, bu teknelerin burada dizildiği anı sizlere göstereceğiz şimdi. Tabii buradan hummalı bir çalışma özellikle. Aylardır sürüyor desek hiç de yanlış olmaz. Çok daha uzun zaman önce geldi buraya. Özellikle de teknik ekibi kastediyorum elbette ki. Bu teknelerin hazırlık aşaması sanıldığı kadar kolay değil çünkü. 15 tekne var ve 5 Mayıs'ta da tabii ki hava şartları da imkan verirse, her şey planlandığı şekilde giderse 5 Mayıs'ta 15 teknenin ve 200'den fazla aktivistin, ki bu aktivistlerin aralarında gazeteciler de olacak elbette ki, pek çok insan, sadece Türkiye'den vatandaşlar değil, bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Çünkü Meksika'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan gelen vatandaşlar da var, yabancı vatandaşlar da var. Buluşma noktası burası. Ki zaten İspanya'dan, İtalya'dan yola çıkan teknelerle de uluslararası suda yine buluşulması planlanıyor. Yine Marmaris'ten çıkacak olan bu 15 teknenin ve elbette ki belki sayıca 15 tekne şu an dinleyenlere, izleyenlere az gelebilir ancak burada şunun altını çizmekte fayda var. Nedir o? Aslında nicelik önemli değil. Geçen sene de ilk defa küresel Sumut Filosu bu hareketi başlattığında amaç aslında, evet, bu teknelerde insani yardım var, gıda malzemesi var ama asıl önemli olan bu teknelerin bir vicdan yükü taşıması, bir insanlığı taşıması ve dünyaya bir mesaj vermesi. Nedir o mesaj? Elbette ki işgalci İsrail'in ve İsrail işbirlikçilerinin, işbirlikçi ülkelerinin bu rejime, Siyonist rejime artık bir dur denilmesi ve Gazze'ye belki ulaşılamasa da ancak bu teknede olan vatandaşların hepsinde şu umut var, ulaşılacak ve o umutla zaten İsrailya'dan, İsrail'in işbirlikçileri uluslararası suda deniz hukukuna aykırı bir şekilde bu tekneler taciz edilirken, drone saldırılarına uğrarken onların hiçbir şey yapmadan yine yüzlerinin gülmesi ve o İsraillilere ya da işbirlikçilerine hiçbir olumsuz tepki vermemesi, yüzlerinde gülümseme olması aslında o umudu hala içlerinde taşıdığını gösteriyor. Bunun altını çizmekte fayda var ki yine buradan özellikle elbette ki yelkenli teknelerle birlikte büyük bir tekne daha var ki o teknede sağlıkçılar olacak. Yine en az diğer teknelerde de, diğer 14 teknede de 8 ile 10 kişi arasında değişecek bir sayıda, 8-10 kişi arasında değişecek bir sayıda o teknelerde aktivistlerin bulunması planlanıyor. Ancak önemli olan bir şey var ki elbette ki pek çok insan istiyor bu harekete katılmayı, bu sivil toplum hareketine katılmayı ve Gazze'nin yanında olduğunu, vicdanlı, merhametli insanların tüm dünyaya duyurmasını. Ancak şöyle bir şey var, eğitimden geçmeleri gerekiyor bu harekete katılacak olanların, ki 2-3 gün süren bir eğitimden bahsediyoruz. Peki bu eğitimlerde ne gösteriliyor, ne öğretiliyor? Özellikle deniz hukukuna dair eğitimler var ki sabah 8-8.30'da başlayıp akşam 18-18.30'da

0: kadar süren eğitimlerden bahsediyorum. Uzun eğitimler bunlar. Ama en önemlisi de şu ki, özellikle de ola ki İsrail saldırdı. Tekneler yine bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bir drone'la, tacizle karşı karşıya kaldı. İşte o zaman o teknede bulunan aktivistler, gönüllüler ne yapacak? Nasıl tepki verecek? Özellikle de işte bir simülasyonun içindeymişçesine bunun eğitimleri veriliyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Dün gelenler oldu, ondan önceki gün gelenler oldu. Bugün yine burası buluşma noktası. Az önce de bahsetmiştim. Sadece Türkiye'nin çevre illerinden, Türkiye'de bulunan illerden ya da bu bölgeye yakın olan yerdeki vatandaşlar gelmiyor buraya sadece. Dünyadan gelenler var. Pek çok yabancı ülkeden gelen vatandaşlar var. Evet, belki onlar kabul edilememiş olabilir çünkü bir form dolduruyorlar, geçmeleri gerekiyor. Sadece eğitime gelene kadar da pek çok şeyden geçmeleri gerekiyor bu teknede olabilmek için. Ama onlar da en azından bu kıyıda, bu sahilde olup bu tekneler hareket ettiğinde el sallayacaklar ve belki de o umut bile onlara yetecek. Çünkü geçen sene olmak isteyip de bu harekette yer alamadığını söyleyen vatandaşlar da vardı, hatta aktivistler, ki onlar mesela bu sene bu teknelerde olmaya hak kazanmışlar. Bunun mutluluğunu yaşayanlar var ve hep şunu söylüyorlar burada konuştuğumuz insanlar: bir şey çağırdı, bir şey bizi çağırdı, çok istedim, geçen sene de başvurmuştum olmamıştı, bu sene de başvurdum ama oldu, bir şekilde oldu. Evde çoluğunu çocuğunu bırakanlar var, eşini bırakanlar var, özellikle de tabii çocuklarını bırakanlar en azından güvende olduklarını biliyoruz. Ama asıl güvende olmayanlar kim onlar? Elbette ki o Gazze'de maalesef ki daha doğduğu anda savaşın ortamına düşen, o çatışmanın ortamına düşen ve belki de gözünü açtığında, doğduğunda annesini babasını görmeyenler. İşte pek çok insan burada ailesini geride bırakıp bu harekete katılacak ve planlanan 5 Mayıs, elbette ki hava şartları da izin verirse, çünkü tekneler de artık hazırlandı, son aşamalara gelindi ama tabii ki her gün kontroller yapılıyor. Her gün bu teknede olacak kişilerle, teknik ekiple de, aktivistlerle de toplantılar yapılıyor. Yani bu sadece tekneler hazır oldu, bir eğitimden geçtik, siz bu teknede olmaya hak kazandınız gibi bir durum değil. Tamamıyla aslında hem gıda hem insani yardımın taşındığı ama en çok da elbette ki insanlığın yükünün taşındığı, vicdanın taşındığı ve dünyaya bir mesajın verileceği bu küresel sumut filosu hala engellemelerle karşı karşıya kalsa da burada, bu noktada Marmaris'te yine yeni filolar çoktan hazırlandı ve hareket etmek için bekliyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz, çok teşekkür ediyorum detayları bizlerle paylaştığın için. Yolunuz açık olsun. Deniz Zeybek, Marmaris'te hazırlık yapan 15 gemiyle ilgili tüm detayları paylaştı bizlerle. Deniz de orada olacak. Hem hazırlık süreci, hazırlık aşamasında neler anlatıldı, hangi eğitimler verildi, o yolculuk esnasında nasıl davranılması gerekiyor, İsrail saldırırsa hareket tarzı ne olacak? Hepsini tek tek paylaştı Deniz bizlerle. Devam edelim. Gazze'ye yardım götüren küresel somut filosuna, İsrail'in saldırısına Türkiye'den tepkiler artıyor. Ankara'da Filistin Dayanışma Platformu ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı. Protestolara pek çok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.
2: Ankara'dan Sumut'a bile bir şey bilse.
3: Ellerinde Filistin bayraklarıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandılar. Mazlumlara desteği yine yüksek sesle haykırdılar. Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ankara'da Filistin Dayanışma Platformu ABD Büyükelçiliği önündeydi. Gazze'deki insanlık dramı ve Sumut filosuna yapılan saldırı protesto edildi.
2: Ankara'dan Sumut'a direnişe bin selam.
3: Memursen de protestoya destek veren STK'lar arasındaydı. Memursen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırılarıyla her türlü barışçıl ve insani girişimi boğmaya, insanlığın direncini kırmaya, vicdanları susturmaya çalıştığını belirtti.
4: Katil sürüsü Sumut'a yönelik bu saldırılarıyla her türlü barışçıl ve insani girişimi boğmaya, insanlığın direncini kırmaya, vicdanları susturmaya çalışmaktadır.
3: Protestoda ABD'nin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik tutumuna tepki gösterildi. Sumut filosuna yapılan saldırılar kınandı. Uluslararası toplum bir kez daha Gazze için harekete geçmeye çağrıldı.
5: Zalimlere buradan sesleniyoruz. Açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum etmeye çalıştığınız Gazze halkının imanını yenemeyeceksiniz.
1: İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumut filosuna açık denizde saldırması Avrupa sokaklarında tepkiye neden oldu. Girit açıklarındaki müdahale korsanlık olarak nitelendirilirken Roma'dan Paris'e, Barcelona'dan Amsterdam'a kadar binlerce kişi öfkeyle sokaklara döküldü. Hükümetlere İsrail büyükelçilerini geri çekin çağrısı yapılırken İspanya'da polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
6: Haydut İsrail'in Sumut filosunu alıkoyması Avrupa'da da tepki topladı. Binlerce insan sokaklara çıktı, müdahaleyi protesto etti. Burası İtalya'nın başkenti Roma. Binlerce kişi Kolezyum önünde toplandı. İsrail'in eylemini savaş ilanı olarak tanımladı. İtalyan hükümetine net bir duruş sergileyin ve büyükelçiyi derhal geri çağırın resti çekildi. Milano'da ise valilik önünde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ve meşaleler taşıyarak Loreto Meydanı'na yürüdü. Protestocular yürüyüşleri sırasında katil İsrail, İsrail'in soykırımını durdurun, özgür Filistin ve Roma nerede durduğunu biliyor, nehirden denize özgür Filistin gibi sloganlar attı. Öfkenin bir diğer adresi Fransa'ydı. Paris sokaklarında uluslararası sular Netanyahu'ya ait değil sesleri yankılandı. Fransız vekiller İsrail Başbakanı'nın tutuklanmasını talep etti. Avrupa'nın bu saldırı karşısında sessizliği sert sözlerle eleştirildi. İspanya'nın Barcelona kentinde ise tansiyon zirveye çıktı. İsrail konsolosluğuna yürüyen ve binaya yabancı cisim fırlatan göstericilere polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hollanda'da trafiği kilitleyerek oturma eylemi yapan aktivistler, Yunanistan'da ise Dışişleri Bakanlığı'na yürüyen kalabalıklar Avrupa'nın sessizliğine isyan etti. Avrupa'daki eylemlerin yanı sıra Gazze'de ve ABD'de de dayanışma eylemleri düzenlendi. Şati mülteci kampı sakinleri hayatlarını riske atan aktivistlere şükranlarını sunarken teknelerin serbest bırakılmasını istedi. İsrail hakkında uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunuldu. New York'ta ise Filistin yanlısı göstericiler Columbia Üniversitesi'nden New York Şehir Koleji'ne bir yürüyüş düzenledi. Filistin'e destek verdiler. Göstericiler Sumut filosuna müdahaleye tepki gösterdiler.

0: Üstad Necip Fazıl Kısaküre'yi görüyorsunuz. Kamera oradan geldi bize. Bir Adam Yaratmak filmi. Önce muhteşem bir gala gösterisi vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı filme. Ardından film bugün vizyona girdi. Filmi tüm yönleriyle konuşacağız. Önce sinemaya uyarlanması, sonra karşımıza gelmesi. Tabii izlemeyenler için bir an önce izlenmesini de tavsiye ediyoruz. Filmi konuşacağız. Filmin mimarıyla filmi konuşacağız. Filmin yönetmen Murat Çeri bizlerle. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sefa bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaklaşık yarım asır önce televizyona aktarılan bir oyundan bahsediyoruz. Sinemaya uyarlanan bir oyundan bahsediyoruz. Önce tabii bir oluşum var. Bütün bu tür sanat eserlerini ortaya çıkarmadan önce bir karar verme, bir öncesinde bir motivasyon arayışı var. Önce oradan başlamak istiyorum. Sizi motive eden şey neydi bu film için?
1: Ya herkesin etkilendiği kitaplar vardır ya çocukluğundan itibaren. Ya kim bugün 10 kişiye sorsan 3'ü Küçük Prens der, Çocuk Kalbi der. Ben okumaya biraz geç başladım. Yani okumayı öğrenmeye değil, okuma alışkanlığını edinmeye. Hı-hı. O yüzden Amak Hayal gibi, Bir Adam Yaratmak gibi eserler benim ilk okumaya başladığım, en çok etkilendiğim eserlerdi. O yüzden ilk okuduklarımızda en çok etkilendiklerimiz oldu. Lise yıllarından itibaren üzerinde düşündüğüm, Hüsrev'in sözlerini tekrar ederek artık kalbimize işleyen bir eser haline geldi. Bir günde bunu filme aktarma hayalinin hayali düştü gönlümüze. Süreç öyle böyle bizi buraya kadar getirdi.
0: Buraya kadar getirdi. Yani buradan söylediklerinizden şunu anlıyorum. Üstad Necip Fazıl'ın sizin için ayrı bir yeri var.
1: Tabii. Tabii.
0: Eserlerinden tabii, etkilenişiniz tabii, sizi buraya kadar getirdi. Yani, yani bir film yapalım, işte yönetmeni de Murat Çeri olsundan ziyade zaten sizin hayatınıza etki eden bir isim, bir üstad. Yani, ardından da sinemaya evrilen bir yol.
1: Tabii yani ben sözlük alma sebebim, benim ilk sözlük alma sebebim Necip Fazıl'ın eserlerini okuyabilme çabasıydı. Türkçe sözlüğü o sebeple aldım. İlk kitaplarım hala durur, her altı simsiyah karalıdır. Hani şu kelimeyi de öğreneyim, şu da nedir gibilerinden karalarken bütün sayfaları karalamışız. O yüzden biraz okuma zevkini edinişimiz, edebi zevkini edinişimiz, şiir zevkini edinişimiz üstadla alakalı.
0: Film için izlesin değil mi?
1: Tabii.
0: Seninle.
1: Tabii.
0: Artık sinemalarda önümüzdeki süreçte evet, gösterime de devam edecek.
1: Evet.
0: Ne kadar süre kalacak sinemalarda?
1: Seyircinin talebine göre.
0: O yüzden buradan da duyurulur.
1: Evet.
0: Çok güzel bir film olduğu çok belli. Özellikle çok güzel bilet hazırladı arkadaşlarımız arkaya.
1: Evet, gerçekten
0: oyuncu kadrosu çok güçlü. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu var. Ben biraz oyunculuklardan da bahsedelim isterim. Şimdi Necip Fazıl'ın oluşturduğu karakterlere hayat vermek de öyle çok kolay bir şey değildir herhalde. O söyleminizden, Necip Fazıl'a hayranlığınızdan da onu anlıyorum. Yani oyunculardan onu almak için eminim çok uğraşmışsınızdır. Hani uğraşmışsınızdır dediğim, sizin için kusursuz olmasını istediğiniz bir sürecin olduğunu tahmin ediyorum. Sette neler yaşandı? Oyuncu performanslarına bakalım.
1: Şimdi oyuncular, Türkiye'nin en iyi oyuncularını
0: evet,
1: seçtik.
0: Çok güçlü bir kadro.
1: Seçerken hani oyuncu tercihini biz kendi içimizde düşündük ama oyuncular arasında tercih etme şeyimiz olmadı. Yani biz istediğimiz oyuncularla seçtik. Hı hı. Çünkü konservatuvarlı olanlar ve kitapla aşırı neşeri olan herkes Bir Adam Yaratmayı biliyor. Oynamak da istediler. O noktada zaten Engin'in alternatifi iki kişi daha vardı. Ama Engin konservatuvardan esere aşinaydı. Hemen kabul etti. Üzerine konuştuk. Bir de ses tonu, işte aurası, hafızası, ezber yeteneği falan üst üste koyuyorsunuz üstüne. Giydiği, Rob de Chambre'ı giydiğindeki o tavrı falan yakışıp yakışmadı. Bütün bunları üst üste koyuyorsunuz. Diğer oyuncularda da hakeza baktığınız zaman her biri bir dizinin başrolü ya da başrol oyuncularından bir tanesi olabilecek oyuncular. Bu eser zor bir eser. Yani diyalogları üzerinden zor, anlatımı üzerinden zor. Ancak böyle profesyonel büyük oyuncularla çıkartabilirdik. O yüzden beklediğimiz şey bu büyük oyuncularla çalışma fırsatının oluşmasıydı. O fırsat oluştuktan sonra oyuncu kadrosunu kurmak kolay oldu.
0: Yani hem hikaye hem oyunculuklar üzerinden de bir fark görüyoruz.
1: Tabii,
0: göreceğiz burada.
1: Tabii tabii. Yani yarın okullarda öğretilecek ya da ders olarak gösterilecek bir performansla karşılaşabilir gidenler.
0: Evet. Bu filmi anlatan çok güzel, evet. Önemli bir cümle. Peki filmin bundan sonraki yol haritası nasıl olacak? Örneğin yurt dışında da görebilir miyiz?
1: Şöyle, biz zaten buraya kadar gelirken festivaller sürecini atlattık. Hı hı. Şimdi gişe sürecindeyiz. Gişeden sonra yurt dışında gösterilmesi gündemde olabilir. Belki bir Fransa, Almanya gösterimi söz konusu olabilir. Ondan sonra da zaten şudur. Gişeye kadar yönetmenin sırtındadır film. O taşır, kusurlarını örter, bir yere kadar getirir. Gişeye girdikten sonra seyirciye emanet eder. Seyirci alır, götürür onu. Seyircinin nereye götüreceğini, nereye konumlandıracağını, hayatında nereye bırakacağını onlar belirleyecek. Ama ben izleyenler ve eseri bilenler üzerinden söylüyorum. Hayatlarında belirli bir yer teşkil edeceğini düşünüyorum. İzledikten sonra onu daha iyi anlayacaklarına inanıyorum.
0: Tabii bugün daha ilk gün ama nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şöyle, belki bu soru yani birkaç gün sonra yayın yapsaydık daha rahat sorardım ama.
1: Genelde şöyle cuma, cumartesi, pazardan sonra pazartesi ne olduğu anlaşılır. Ama gelen

0: Tabii sosyal medyadan gelen tepkiler, bazılarını da retweet ettik zaten. Güzeldi. Özellikle sanatın içinde sanat yaparak anlatmaya çalıştığımız için tablolar üzerinden sanat tarihine aşina, kitaplara aşina insanların tepkileri çok daha güzel oldu. Anlaşılmak da güzel şey. Yani sanat filmi olarak değil de bağımsız film olarak adlandırıyorum yaptığım işi. Çünkü sanat filminin anlaşılmak gibi bir kaygısı yok. Ben anlaşılsın istiyorum. İzleyici tarafından anlaşılmak için çaba sarf edilsin istiyorum. O yüzden belki de sanat filmiyle bir adam yaratmaya ayıran en temel öğe bu olsa gerek.
1: Bu anlaşılsın, izleyici tarafından anlaşılsın çabası çok kıymetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da galadaydı. Sonrasında yaptığı Twitter'dan bir X hesabından, sosyal medya hesabından bir paylaşım vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada diyor ki, edebiyatımızın derinliklerinden beslenen bu kıymetli yapımın düşünce dünyamıza, kültürel hafızamıza ve sanat hayatımıza güçlü katkılar sunacağına inanıyorum. Nasıl katkılar alacağız?
0: Şimdi ben bunu ilk defa duyuyorum. Okumamıştım. Çok da mutlu oldum sizin söyleminizle. Cumhurbaşkanı dünyada şu anda çok önemli bir konumda. Yani bir iki tane lider kaldı bu kadar etki alanı olan. Bu kadar işinin arasında önce bizi külliyede ağırladı, külliyeye davet etti. Külliyede biz gala yaptık. Külliyede gelme imkanı olmadı Maraş'taki olaylardan sonra. Biz 27'sinde İstanbul'da gala yaptık, oraya geldi. İki defa ev sahipliği yapmış oldu. Yani böylelikle Necip Fazıl'a ne kadar değer verdiğini, bu esere ne kadar değer verdiğini gösterdi. Onu o noktada hakikaten çok teşekkür ediyorum. Gıyabında da çok güzel şeyler söylemiş. Bunu X hesabından da söylemiş olması beni çok mutlu
1: Ve
0: etti.
1: tabii kıymetli Yaşar Hanımefendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Emine Erdoğan'ın da çok değerli bu noktada paylaşımları var. Kendisi de oradaydı zaten.
0: Tabii
1: Hemen
0: tabii
1: bir
0: kendisi bana
1: terasada fotoğrafta
0: konuşma
1: görüyoruz. Fotoğraf
0: imkanımız da
1: güzel,
0: oldu.
1: önemli. Hem de siz oradasınız.
0: Oyuncularımız
1: Oyuncular
0: var.
1: orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan da orada. Ekrana da geliyor zaten bir yandan, galadan görüntülerde ekranlara gelmeye devam ediyor. İzleyicilerin ya burada şu mesajınız önemli. Yani başarı elbette ortaya çıkan çok güzel bir ürün var. Hakikaten çok güzel. Açılarıyla, işte oyuncu performanslarıyla. Ama orada yukarıda, hep yukarıda kalabilmesi, izleyici bakacak. Bakması lazım, görmesi lazım, izlemesi lazım. Ki izleyicinin son dönemde bir şikayeti vardı Murat Bey. Hani sinema salonlarına gitmek istiyoruz biraz ama işte çok fazla, çok iyi seçeneklerde yok aslında dedikleri, şikayet ettikleri bir dönemde bu kadar iyi bir yapıtın onların önüne
0: Şimdi,
1: gelmesi
0: evet,
1: kıymetli.
0: mütevazı olmadan söyleyeceğim. Gerçekten sinema filmi seyretmek isteyen, gerçekten sinemaya dair bir derdi olan, birbirine benzeyen işlerin dışında ayrı bir iş seyretmek isteyen, felsefesi olan, psikolojisi olan, sosyolojisi olan, sorgulayan bir film seyretmek istiyorlarsa, yönetmenin dili olan, sinematografisi üst düzey olan bir film seyretmek istiyorlarsa ben bu noktada iddialıyım.
1: Evet.
0: Türk sinemasının da köye, kırsala, toplumsal eleştiri diye iktidar eleştirisine hapsolmasına da karşıyım. İmkan verildiği zaman biz İslam medeniyetinin, Türk kültürünün çocukları olarak irfandan gelen bir sinema oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bu da bir nüvesi olabilir bu işin. İyi filmler büyük prodüksiyonlarla çıkar. Ben şanslıydım. Büyük bir prodüksiyon kurma imkanım oldu. Büyük oyuncularla çalışma imkanım oldu. Büyük bir film çıktı. Bundan sonra da Türk sinemasını ileriye taşımak için bu büyüklüğü korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bugün kırsalda, köyde çekilmesinin sebebi de biraz imkansızlıklar. Sadece hikayeler değil. Şehirli entelijansiyenin sıkıntılarını anlatan filmler de çekilebilmeli. Baktığınız zaman bir entelektüelin sıkıntısını anlatıyor Hüsrev. Hüsrev bir yerde Necip Fazıl'ın Paris'teki bohem hayatından sonra yazdığı bir eser. O yüzden o sıkıntılar günümüzde pek varlık sıkıntısı, ontolojik sıkıntı yok bu zamanlar. Ama her zaman duyulan sıkıntılar, az ya da çok. O yüzden kendi ruh akrabalarını arayan insanların da bu filmden, bu zihin dünyasından bir parça göreceklerini düşünüyorum.
1: Hocam, edebiyatımıza baktığımızda çok güzel hazinelerimiz var değil
0: Tamam.
1: mi? Yeter ki onları güzel işleyebilelim. Çok
0: Katılıyorum.
1: değerli, çok kıymetli
0: Katılıyorum.
1: hazinelerimiz var. Şimdi biz Türk medya olarak Üstad Necip Fazıl'a çok özel bir önem veriyoruz.

0: Sar Gazetesi muhakkak ki biliyorsunuz her yıl düzenlediği Necip Fazıl ödülleri var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da her yıl düzenlenen o ödüle gelir, ödül törenine gelir. Üstad Necip Fazıl'ı gençlerle buluşturmak, toplumla buluşturmak için muhakkak sizin yaptığınız filminde çok önemli bir yeri olacak. Şüphesiz sinema bu noktada çok kuvvetli oluyor. Filmi izlemeyi düşünen, daha önce üstadla hiç tanışmamış bir gence ne söylemek istersiniz?
1: Şiirlerini okusun. Çile senfoni şiirini okusun. Bir adam yaratmak onun piyes hali. Bir adam yaratmak filmi ise sinema hali. Böyle kademeli bir şekilde gelirse aşinalık kazanır. Başına bir balyoz yemiş gibi olmaz ama yine bir sersemlik hisseder. Gençlerle buluşturmak dediniz. Benim de temennim gençlerle buluşması. Çünkü insan belli bir yaştan sonra öyle bir koşuşturmaya düşüyor ki düşünmek için durup dinlenmeye imkanı olmuyor. İnsanın anlaması için durup dinlemesi lazım. Gençlerin o vakti var şu anda. O yüzden anlayabilmek çabasını gençlerden bekliyorum. Ne vaat ediyoruz? Düşünmeyi vaat ediyoruz. Şu anda 21. yüzyılda sosyal medyanın olduğu bir zamanda, yönlendirmelerin çok olduğu bir zamanda insanlar kendi fikirleriyle değil, başkasının fikirleriyle hareket ediyor. Burada Hüsrev her şeyi sorguluyor. Çevresini, ailesini, dostluk kavramını, tanrı kavramını, bütün sosyal çevresini sorguluyor ve cevaplara ulaşıyor. İnsanların artık soruları ve cevapları var. Soruları ve cevapları olanların arayışları oluyor. Bu arayışları olan insanların bu filmden alacakları hisse var diye düşünüyorum. Özellikle gençler noktasında.
0: Gençler noktasında tabii genelleme yapmayayım ama sadece Türkiye'de yaşanan bir problem de değil bu işte. Az önce siz sosyal medyadan bahsettiniz işte. Artık sürekli tükettiğimiz kısa kısa videolar, işte elimize bir kitabı alıp okumaktan sıkıldığımız, yorulduğumuz, genel olarak işte o sosyal medyanın, o videoların, işte reelslerin etkisiyle böyle bir durmadığımız, durup düşünmediğimiz bir 10 yıl içerisindeyiz aslında. Özellikle şu son birkaç yıldır. Burada durup şöyle bir tarihe bakmak, şöyle bir edebiyata bakmak, geçmişten o köklerimizle ilgili bakmadığımız pek çok şeyi anlamak için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an hep hızlıca ortaya çıkan işte müzik türleri, çok kısa etki yaratan bazı sinema filmleri veya hemen görüp bakıp izleyip tükettiğimiz şeylerle yaşıyoruz şu anda. Ve geçmişten biraz kopukluk yaşıyor şu anki gençler. Herkes için söylemiyorum elbette ama. Bu açıdan baktığımızda da ya şöyle bir durun, bir geriye bakın. Bir soluklanın, bir nefes alın. Bakın böyle büyük eserlerimiz de varmış ve böyle sinemaya çevrilmiş. Herhalde biraz buradan da bakmak lazım.
1: Şöyle, bu çağ büyük adamlar yetiştirebilecek, fikir adamları yetiştirebilecek bir çağ değil. Söylediğiniz gibi 6 saniyelik, 10 saniyelik videolarla yaşayan bir nesil var. Bu neslin durup anlama çabası, üzerine bir şeyler koyma çabası zaman gerektiriyor. Önce durup dinlemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu bir eserle, bir kitapla, bir filmle olabilecek şeyler değil ama faydasız, zararsız olan ürünlerin sayısını da çoğaltmak lazım. Necip Fazıl gibi, Sezai Karakoç gibi, Nazım Hikmet gibi, Peyami Safa gibi, Cemil Meriç gibi hangi ideolojiye sahip olursa olsun zamanla damga vurmuş insanların nadide eserleri var. Ben Necip Fazıl hayranıyım. Necip Fazıl'ın söyledikleri dili, aşinalığı bana bir eser verme çabasını beraberinde getirdi ve Bir Adam Yaratmak filmi çıktı. Bu insanlarla ünsiyet kurmasını sağlayabilirsek yeni neslin onların ruhundan bir parça alabileceğini düşünüyorum. Çünkü insan ilk insan gölgesinde yetişir. Artık gölgelenecek bir yer kalmadığı için biraz da bu kadar savruğuz gibi geliyor. Evet. Bugün o gölgeyi bulamıyorsak geçmişten devşirmek gerekiyor. Geçmişten dediğim de çok uzaktan değil. Bundan 20 sene, 30 sene, 50 sene öncesinden devşirmek gerekiyor. Ben daha önce de söyledim. Bir Adam Yaratmayı biz çektik. Memleketimden insan manzaralarını bir başkası çeksin. Lamia Hanım'a mektupları Cemil Meriç'in bir başkası çeksin. Peyami Safa'nın baba özlemini bir başkası çeksin. Yani bunlar yapılsın ki yüce ruhların ruhunu görme imkanı da olsun. Kitaplar artık okunmadığı için kitaplara

0: ulaşım zihnen zor olduğu için görüntüyle anlatabilirsiniz. Artık resimlerle anlatabilirsiniz. Sinemada bunun en kolay yolu gibi geliyor bana.
1: Hocam sinemaya gitmeden, filmi izlemeden az önce birkaç bir şey söylediniz ama biraz şuna da bakmak lazım herhalde değil mi? Necip Fazıl'ın hayatına, üstadın hayatına bir incelemek lazım biraz. Bu eserine en azından bir özetine bir bakmak lazım değil mi? Yani bir hazırlık aşamasıyla gitmek sanki daha iyi olurmuş gibi geldi bana.
0: Şöyle bir yönetmen arkadaşım vardı, tiyatrocu kendisi de. Bir Adam Yaratmanın önce metnini, kitabını okudu, sonra filme gitti. Onun en çok merak ettiği şey şuydu: bir piyes bir filme nasıl aktarılır sorusuydu. Yönetmen olduğundan sebep. Kendince cevaplar bulmuş, çok güzel şeyler de söyledi. Yapmaya çalıştığınız şeyi bir başkasının dilinden duyduğunuz zaman çok mutlu oluyorsunuz. En baştaki meseleye geliyorum. Edebi eserlerimiz, biz görsel sanatlarda henüz o kadar kuvvetli bir yerde değiliz. Ama edebi sanatlarda gerçekten dünya çapında bir yere sahip olabiliriz. Ve bunu da görüntüye aktarmamız gerekiyor, sinemaya aktarmamız gerekiyor. Neden edebiyat uyarlamaları sinema yapılmıyor diye bir soru sorayım ben size. Yani mesela ben şimdi çıktım kendi çabamla bir adam yaratmayı çektim, edebiyat uyarlaması yaptım. Bu bir proje haline de gelebilir. Ve bir isim üzerinden söylemiyorum.
1: Evet.
0: Bütün edebiyatımızın
1: Ve
0: bütün isimler üzerinden
1: çok çok
0: söylüyorum.
1: kıymetli, çok kıymetli eserlerimiz var.
0: Tabii,
1: Az önce
0: tabii,
1: siz
0: tabii.
1: saydınız bazılarını.
0: Şöyle
1: Hocam tamamlayalım, çok az zamanımız kaldı.
0: yönetmenler
1: Bir
0: döneminde
1: yarım
0: yapılan
1: dakikamız.
0: filmler vardı. Televizyon filmleri. Metin Erksan'ın 3 tane filmi vardı mesela, hikayeler üzerinden. Bunlar eser olarak bize kaldı. Bunlar da eser olarak kalabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Yönetmen
0: ederim.
1: Murat Çeri, çok sağ olun. Emeğinize sağlık
0: Sağ
1: öncelikle.
0: olun, var olun.
1: Değerli izleyenler, Moderatör Gece'nin bu bölümünün son diliminde diyelim. Yönetmen Murat Çeri ile konuştuk. Bir Adam Yaratmak filmi. Muhteşem bir galası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan da katıldı. Film bugün vizyona girdi. Hocamız sinema severleri, sanat severleri, Üstad Necip Fazıl'ı ve onun hikayelerini daha iyi anlamak, özümsemek isteyenleri sinema salonlarını bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Böylece bu bölümü noktalayalım. Saat başında Moderatör Gece devam edecek.

0: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönüyor. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Motobike İstanbul Fuarı'ndan görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magna Tekke işin doğrusu ve Honda Motosiklet Fabrikası'nın açılışı yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme...

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Özge Kahraman ve sanatçı Seydi Murat Koç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme...

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı iletişim devam ediyor. Bugün Trump'ın açıklamaları vardı. Dün İran müzakere sürecine dair son detayları, son taslağı Pakistan'a teslim etti. Trump'ın açıklamaları var. Bugün özellikle yaptığı İran'la çatışma sona erdi meselesi, Beyaz Saray yönetiminin de ABD Kongresi'ne bildirimde bulunması, neler yaşanıyor ABD'de bundan sonraki sürece dair neler olabilir sorusuna yanıt arayacağız. ABD'ye gidelim. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz, hem Trump'ın açıklamaları vardı ki şu dakikalarda Trump konuşmaya devam ediyor, açıklamalar yapmaya devam ediyor. Savaşın bitmesi, çatışmaların sona ermesiyle ilgili açıklamaları ve Beyaz Saray'ın kongreye bildirimi. Neler yaşandı?
1: Evet Erkan, Başkan Donald Trump gün boyu açıklamalarda bulundu. Öncelikle isterseniz kongreye yapılan bildirimle başlayalım. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki geleneklere ve yasalara göre, sadece yasa değil aynı zamanda gelenek de bu. Bu gelenek ve yasalara göre Başkan Donald Trump bir savaşa girmek istediğinde bunu ABD Kongresi'ne bildirmesi ve oraya danışması gerekir. Donald Trump bunu yapmadı İran'la savaştığında. Sonrasında eğer Kongre'ye bildirmeden bu savaşa başlarsanız 2 gün içerisinde bu savaşı sonlandırmanız gerekir. Başkan Donald Trump bunu da yapmadı. Ondan sonraki süreçte az önce bahsettiğim yasa ve gelenekler Donald Trump'a 60 gün süre veriyor. Diyor ki 60 gün içerisinde ya bu savaşı tamamlamış ol ya da gel bizden izin al. İşte bugün o 60. gün bugündü. Donald Trump da kongreye bildirimde bulundu. Aslında teknik bir bildirim. Teknik olarak ABD kongresine İran'la düşmanlığımız sona ermiştir dedi. Ancak bu teknik bir tabir. Hemen bu bildirimin hemen öncesinde Erkan Başkan Donald Trump İran'la olan müzakerelerin yolunda gitmediğini ifade etti. Dolayısıyla aslında biz bu bildirimde, Beyaz Saray bu bildirimi bulunmasına rağmen çatışmaların devam etme ihtimalini ve müzakerelerin de devam etme ihtimalini görüyoruz. Ancak Başkan Donald Trump bugün kongreye yazmış olduğu mektupta ve bu mektup bildirim niteliği taşıyor. Tamamen gerekçesi bu. Ayrıca buradaki bir parantez var. 60 gün içerisinde savaşı bitirmez ise ABD Başkanı Donald Trump 30 gün daha bunu uzatabiliyor. Askeri birliklerin geri çekilmesi ve organizasyonun toparlanması için bunu 30 gün daha uzatabiliyor. Hatta Başkan Donald Trump'ın 30 gün daha süresi olduğunu söyleyelim. Ancak tüm bu anlattıklarımın hepsi teknik bir süreç. Yani yasalara, işi kılıfına uydurmak için yapılan bir süreç olduğunu söyleyelim. Şimdi Donald Trump'a dönecek olursak, Başkan Trump diyor ki İran'la müzakereler istediğim gibi gitmiyor. Bizi oyalıyorlar ve bize göndermiş oldukları, senin de girişte ifade ettiğin son teklifden hiç memnun değilim. Kesin olan bir şey var. İran nükleer silah sahibi olamayacak ve ben ya İran bana nükleerini ve ya İran bana uranyumunu verecek ya da ben İran'a gidip o uranyumu alacağım diyor Başkan Donald Trump. İkinci açıklaması da aslında bugün bu şekildeydi. Yine aslında İran'la ilgili bir hatırlayacaksınız daha önce bir gündem var. Bölgeye yakın Kürtleri, Kürt grupları kullanma haberleri vardı. Onları silahlandırmıştı ABD. İşte Donald Trump aslında ona da ucundan bucundan bucağından değinmiş oldu. Kürtlerle ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi. Çünkü onlara verdiği silahları alamadığını ifade ediyor Başkan Donald Trump. Şimdi müzakereler devam ediyor Erkan. Önümüzdeki günlerde ABD ile İran arasında müzakereler Pakistan üzerinden devam ediyor. Sanıyoruz ki ABD'de İran'a Pakistan üzerinden bu teklifden memnun olmadıklarını ifade etti. Şimdi ya ABD'nin Pakistan'a yeni bir teklif sunması, İran'a yeni bir teklif sunması ya da İran'ın son gönderdiği teklifi revize etmesi bekleniyor.
0: Peki. Yavuz teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'dan detayları aldık. Tabii Trump'ın açıklamaları önemli. Orada vurgular neler söyledi hepsini aktardı Yavuz bizlere. Devam edelim. Kızıldeniz'de

Tansiyon yükseliyor. İran destekli Husiler küresel deniz ticaretinden açıkça haraç kesmeye hazırlanıyor. İran, Husilerin Babülmendeb boğazını kapatmak için askeri hazırlıklarını tamamladığını iddia etti. Açıklama İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Ali Hezriyan'dan geldi. Hezriyan, Husilerin Babülmendeb boğazını fiilen kapatacak tatbikatları başarıyla bitirdiğini duyurdu. Hezriyan'a göre boğazın kontrolü tamamen Husilerin kontrolünde. Babülmendeb'den sadece düşman sayılmayan gemiler geçecek. Gemiler güvenli geçiş izni alabilmek için Husilere 5 milyon dolar ödeyecek. Buna uymayanlara ise daha ağır bir fatura bekliyor. Babülmendeb'i es geçip rotayı uzatmak gemi başına yaklaşık 30 milyon dolarlık devasa bir ek maliyet yaratacak. Tahran bu adımı stratejik hakimiyet olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre ise bu İran'ın enerji ve ticaret hatlarını rehin alarak tüm dünyaya verdiği açık ve tehlikeli bir gözdağı. Efendim hani bir ifade var. Kötü günler geride kaldı, daha kötü günler geliyor diye. Hürmüz'deki abluka sebebiyle dünya enerji krizine doğru pupa yelken ilerliyor. BM Genel Sekreteri Guterres bu durumla ilgili kötü, daha kötü, en kötü şeklinde 3 senaryo paylaştı. Aynı kaygıları Avrupa Birliği de yaşıyor. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya konulan milli enerji hamleleri sebebiyle bu kaygıların teğet geçtiği ülkeler arasında. Zira Mart ayında üretilen elektriğin %77,3'ü yerli kaynaklardan sağlandı. Yenilenebilir enerjide ise tüm zamanların rekoru kırıldı.

0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırıları. Orta Doğu'daki savaş şimdilik bekleme pozisyonunda. Ancak dünya tedirgin. Zira ekonomik kırılganlıklar artıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım durum tespiti olduğu kadar dünya adına da bir çığlık. Guterres, bu durum enerji, ulaşım, imalat ve gıda pazarlarını bozarak küresel ekonomiyi boğuyor açıklamasını 3 maddeyle özetlemeye çalışıyor. Üstelik Guterres'in paylaştığı 3 başlık kötü, daha kötü, en kötü şeklinde özetlenebilir. Kötü senaryoda kısıtlamalar hemen sona erdirildiği halde küresel ekonomik büyüme %3,4'ten %3,1'e düşecek. Küresel enflasyon ki düşüşteydi %3,8'den %4,4'e yükselecek. Daha kötü senaryoda kısıtlamalar yaza sarkarsa ihtimali paylaşılıyor. Büyüme %2,5'e gerileyecek. Enflasyon %5,4'e ulaşacak. 32 milyon insan yoksulluğa itilecek. Gübreler azalacak ve mahsul verimleri yetersiz kalacak. 45 milyon insan daha aşırı açlıkla yüzleşecek bilgisi paylaşılıyor. Guterres'in paylaşımındaki en kötü senaryo ise savaşın Hürmüz ablukasının yıl sonuna kadar devam etmesi. Enflasyon %6'nın ötesine fırlayacak. Büyüme %2'ye çakılacak. Dünyanın en savunmasız nüfusları arasında muazzam acılar başlayacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tüm endişesini dikkat çeken ifadelerle de paylaşıyor. Küresel bir resesyonun hayaletini karşılıyoruz diyor. Benzer endişeleri Avrupa Birliği de yaşıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasının İran'a yönelik savaşın sadece enerjideki ek maliyeti günde yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu söyledi. Bugüne kadar 30 milyar dolara yaklaşan bir ek maliyetle karşı karşıya kalındı. Üstelik bu sadece enerji kaleminde. Leyen, Avrupa Birliği'nin fosil yakıt bağımlılığından duyduğu endişeyi de paylaşıyor. Bu durum akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen milli enerji hamlesini getiriyor.
1: Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden çevreci görünümlü marjinal yapılardan gelen baskılara ve eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muannete muhtaç etmemekte kararlıyız.
0: Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın paylaştığı video bu büyük dönüşüme işaret ediyor.
2: Üretimde yenilenebilirin gücü zirveye ulaştı. Türkiye Mart ayında 19.46 milyar kilowatt saat yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.
0: Enerji Bakanlığı verilerine göre Mart ayında toplam elektrik üretimimizin %77,3'ünü yerli, %65'ini ise yenilenebilir kaynaklarımızdan sağlayarak enerjideki gücümüzü bir kez daha kanıtladık. 19.46 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek yenilenebilir elektrik üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin cari açığındaki en büyük kalem enerji maliyetleri. Bu yüzden tam bağımsızlığın anahtarı olan enerji bağımsızlığı en kritik başlıklardan biri. Ve bugüne kadar ortaya konulan vizyonun takdiri de elbette milletimizin.

0: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'daki kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal meydanlarıydı. Sendikalar da adres olarak iki meydana ilgi gösterdi. Ancak bazı bölgelerde izinsiz gösteri yapmaya çalışan gruplar her yıl olduğu gibi bu yılda yasakları delmeye çalıştı. Emniyet güçleri provokasyona geçit vermedi.
1: Emeğin ve dayanışmanın günü 1 Mayıs. İstanbul'da kutlamaların adresi bu yıl Kadıköy ve Kartal meydanlarıydı. Binlerce emekçi bayramlarını meydanlarda kutladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler kent genelinde binlerce kamerayla takip edildi. Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü bünyesindeki kent güvenlik yönetim sistemine bağlı 35 bin kamera 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde aktif olarak kullanıldı. Merkezde görevli polis ekipleri drone ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la alınan tedbirleri yerinde inceledi. 1 Mayıs kutlamaları her yıl olduğu gibi ilk olarak Taksim Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
2: Her yıl olduğu gibi bu yılda sendikalar Taksim'e yürümek istedi ve valilik izniyle birlikte yarımşar saat arayla sendikalar Taksim Meydanı'na geldiler ve çelenklerini bıraktılar.
1: Sendikalar Kazancı Yokuşu'nda 1977'de yaşanan kanlı 1 Mayıs'ta yaşamını yitirenleri andı. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na geçildi. Anıta 1 Mayıs çelenkleri bırakıldı.
2: Takvimler 1 Mayıs 1977'yi gösterdiğinde işte o kutlamalarda Taksim Meydanı'nda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. İşte Taksim Meydanı'na bugün de gelen sendikalar tam da bu noktada Kazancı Yokuşu'nda karanfiller bırakarak hayatını kaybedenleri andılar.
1: Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu Taksim'de giriş çıkışlar kontrolü sağlandı. Kutlamalar bu yıl iki farklı noktada toplandı. Bazı sendikalar Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, diğer sendikalarsa Kartal Meydanı'nda toplandı.
3: İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinin adreslerinden biri de Kadıköy oldu. Burada birçok meslek örgütü ve sendika üyesi meydanlarda toplandı. İçeriye giriş çıkışlarsa yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.
1: Sabah saatlerinden itibaren güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede belirlenen kontrol noktalarına gelenler üst taraması yapılarak alana alındı. Kartal ve Kadıköy'de kutlamalar coşkulu geçti. Sendikalar 1 Mayıs'ı kutladı. Mecidiyeköy'de sabah saatlerinde tansiyon yükseldi. Taksim'e yürümek isteyen bazı marjinal gruplar polis tarafından engellendi.
3: Mecidiyeköy'de 1 Mayıs önlemleri sürerken burada büyük bir hareketlilik meydana geldi. İzinsiz şekilde toplanmak isteyen bir grup oldu ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti.
1: Polis çevredekileri uzaklaştırmaya çalışırken gruptakilerden gözaltına alınanlar oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplanan bir grup da Taksim'e yürümek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Dağılmayarak çeşitli slogan atan göstericiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
4: Halkların Kurtuluş Partisi Beşiktaş'tan Taksim'e doğru yürüyüş çağrısında bulundu. Ancak burada polis engeliyle karşılaştılar. Şu anda da gözaltına alınıyorlar.
0: İşçiler tüm yurtta 1 Mayıs'ı doyasıya kutladı. Sendikalarsa yurdun farklı illerindeydi. Birlik ve beraberlik mesajları verildi.
5: Emeğin gücü meydanlara sığmadı. 1 Mayıs'ta herkes tek ses oldu. Edirne'den Erzurum'a tüm yurtta 1 Mayıs kutlandı. Önce çelenk bırakıldı, sonra meydanlara geçildi. Kutlamalara izin verilen yerlerde şenlik vardı. O noktalardan biri başkentte Anadolu Meydanı oldu.
6: Peki hangi sendikalar var? DİSK var, TESK var, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası var. Öğrenciler burada, öğrencilerin akabinde sivil toplum kuruluşları bu noktalar. Buraya geldiler ve kendi günlerini kutluyorlar.
5: Sadece Ankara değil, her bir sendika yurdun farklı bir ilini tercih etti. İşçi bayramını kutladı. Meydanlarda renkli görüntüler vardı. güçlü mesajlar verildi.
7: 1 Mayıs'ı kendi ideolojik yaklaşımlarına kurban etmek isteyenlere, 1 Mayıs'ı ideolojik bir zırh geçirerek 1 Mayıs'ı başka bir anlama taşıyanlara karşı hakiş büyük bir mücadele başlattı. Türkiye'nin bütün alanları 1 Mayıs alanı. Türkiye'nin bütün meydanları Taksim Meydanı'dır. Onun için biz yaklaşık 15 yıldır Türkiye'nin her bölgesinde birlik, mücadele, dayanışma gününü kutlamaya devam ediyoruz.
5: Alın terinin kardeşliği 1 Mayıs'ta meydanlarda birleşti.
8: Sizler bugün burada sadece bir mitinge katılmıyorsunuz. Aynı zamanda bir ruhu yeniden diriltiyor, bir emaneti yeniden omuzluyorsunuz. Sizler bugün burada hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz.
5: Milyonlarca işçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü doyasıya kutladı.
9: İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Herkesi birliğe, dayanışmaya, mücadeleye çağırıyoruz.
5: Meydanlar her rengin ve her sesin buluştuğu demokrasi meydanına dönüştü.
10: Bakın biz memuruz. Devletin iş gören eliyiz. Her şeyi en net gören insanlarız. Biz devletin imkanını da imkansızlığını da en iyi bilenleriz. Varı da biliriz, yoğu da biliriz. Ama birine varken diğerine yok, bilmeyiz.
5: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde sabah erken saatlerde başlayan 1 Mayıs bayramı akşam saatlerine kadar devam etti.

0: Silivri Duruşma Salonu'nda tutuklu sanıkların ruh hali bir hayli karmaşık. Dava başlar başlamaz ilk duruşmada tüm iddianame çökecek propagandası yerini karamsarlığa bıraktı. Zira itirafçıların mahkeme huzurundaki asrın yolsuzluğunu ifşa eden anlatımları çöktü, çökecek propagandasına da balyoz indirdi. CHP yöneticileri de bazı tutuklu sanıkların yakınları da tehdidin dozunu iyice artırdı.
1: Halen kanunsuz emir verenleri, kanunsuz emre uyanları, verdiği kararlarla makam kapanları asla ve asla unutmayacağız.
2: Yeri geldi genel başkan, yeri geldi tutuklu yakını.
3: Aykut Erdoğdu, 4 dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır, savaş ilanıdır.
2: Kantar'ın topuzu iyice kaçtı. İtirafçıların duruşma salonundaki beyanları ekosistemin savunucuları...

0: Yaşlılarının ruh halini bozdu.
1: Dışarıda ve geriye dönük. Ne bir AK Partili belediye başkanı kalır, ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır, ne bir AK Partili siyasetçi kalır.
0: Silivri'deki İmamoğlu

0: Duruşma salonundaki birkaç muhabir üzerinden pazarlanan algı haberleri gayretleri hız kesmiyordu. Ancak olmadı. Sanık kürsüsündeki...
1: Unutursak şerefsiziz.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büründüğü bu panik hali tutuklu sanıkların yakınlarına da sirayet etti. Örneğin 1 milyon 200 bin dolarlık rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun avukat eşi duruşma salonu önünde devlete savaş ilan etmeye kalktı.
2: Aykut Erdoğdu 4 dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa... Buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır. Savaş ilanıdır.
0: Davanın gidişatı artık görünen köy misali kılavuz istemiyor. Hatta ifadeler karşısında nutku tutulan CHP'ye yakın bazı gazeteciler bile savunulacak ne kaldı diyerek dümeni başkaca sosyolojik konulara kırıyor. Peki ama CHP cenahı bu yükü nereye kadar taşıyacak?
3: Şimdi bu haberde az önce verdiğimiz analizde Silivri'de yaşanan süreci paylaştık. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelinde yaşanan sürece bakalım. Pavyondan belediyeye yapılan transferler, cinsel taciz mahkumiyetleri, yat partilerinden sızan görüntüler. CHP'nin içine düştüğü durum gerçek CHP'lilerin içine sızlatırken yönetim de hata üstüne hata yapmaya devam ediyor. En son tartışma... İlave Arif'e CHP Genel Başkanı Özel'in rozet takmasıyla yaşandı. Tepkilerin ardından CHP'den yapılan açıklamalarsa özrü kabahatinden büyük türdendi. İşte detaylar.
0: CHP yöneticilerinin halktan kopuk, fil dişi kulelerde, yankı odalarında yaşadığı eleştirisi zaman zaman gündeme gelirdi. Ancak Antalya'da vatandaş teleferik kazasında canıyla uğraşırken onların eğlendiği yat partisi görüntüleri kimyalarını iyice bozdu.
4: Tatili sen nasıl servis ettirirsin? Kim bunlar? Damatlar ihale sihale bizleri mi takip ediyor?
0: CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Çakarlı makam aracını tahsis ettiği iş adamının yatındaki görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra çok öfkelendi. Ancak yaptığı açıklamalar konuyu izah etmekten uzaktı.
5: Öyle bir video var. Ailelerimizle tatil yapmışız, çocuklarımızla. Nasıl sızabiliyor bu? Bu nasıl sızabiliyor?
0: CHP'deki savrulmaya dair en ibretlik mesele ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İyi Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'a bizzat rozet takmasıydı.
6: Şu bankamatik faresini çekin.
0: Gazeteci Zafer Şahin'in tepki gösterdiği Arif Kocabıyık'ın tek özelliği kışkırtıcı röportajları, yol kesmeleri, bir de muhalif belediyelerden işe gitmeden maaş almasıydı.
7: Evet, bu yeni bir şey değil ki.
8: Evet, otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi.
7: Ne?
8: Meşhur otomatik faresi.
7: Otomatik faresi neymiş dayı?
8: Ne bileyim ben.
0: Ermenilere hakaret eden ifadeler paylaşan, Atatürk'e hakaretten hapis cezası alan, hakkında 43 suç dosyası bulunan bu kriminal zihniyete hem de CHP Genel Başkanı seviyesinde rozet takılması CHP destekçisi gazetecileri dahi rahatsız etti.
9: Bir genel başkan böyle ortalama bir trolü genel merkezde ağırlayıp büyük bir transfer yapmış gibi duyuruyor olması benim algılayabileceğim bir şey değil. O koltuğun ağırlığını taşıyacak bir genel başkanlık gösteremiyorsun demektir. Bunun başka bir anlamı olamaz ne yazık.
0: Üstelik yaşananların bir başka boyutu daha var. O daha da acı. Zira gelen tepkiler üzerine Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemi durduruldu. CHP'den yapılan açıklama da rozet takılması kadar fecaat aslında.
10: Söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.
0: Özetle CHP açıklaması diyor ki, biz genel başkanın makamına kimi soktuğumuzdan bir haber durumdayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de zaten Arif Kocabıyık'ı tanımıyor.
7: Evet, bu yeni bir şey değil ki.
8: Evet, otomatik faresi değil misin ya? Meşhur otomatik faresi.
7: Ne?
8: Meşhur otomatik faresi.
7: Otomatik faresi neymiş dayı?
8: Ne bileyim ben.
0: Yani açıklamaya göre Özel'in makam odası yol geçen hanı gibi. Özel de önüne gelene...

0: rozet takan, muhakeme, sorgulaması olmayan bir genel başkan. Mesele sadece CHP ile sınırlı olsa elbette bu partiyi ilgilendirir. Ama CHP'nin ülkeyi yönetmeye talip olduğu düşünüldüğünde ortada ne kadar vahim bir durum olduğunun takdirini millet yapar elbette.
1: İzmir'de gerçekleşen Efes tatbikatı bu kez mağara ve sığınak eğitimine sahne oldu. Dost ve müttefik ülkelerin de katıldığı tatbikat adeta nefes kesti.
2: Havada, denizde, karada Türk ordusu daima hazır. İşte o hazırlıklar Efes 2026 tatbikatında gerçeğini aratmadı.
3: Efes 2026 tatbikatı gerçeğini aratmıyor. Mağara arama tarama eğitiminde dronların keşif yaptığı teröristlerin inlerine timler yavaş yavaş yaklaşıyor.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri etkin ve caydırıcı gücünü bu kez de Efes tatbikatında gösterdi. Mağara ve sığınak eğitimi dost ve müttefik 10 ülkenin katılımıyla 93 personelle icra edildi. 24 ekibi de o tatbikatın tam ortasındaydı.
3: Senaryoya göre en kritik nokta başladı. Şu an teröristlerin inlerine giriş devam ederken hassas bir şekilde metal dedektörlerle EYP patlayıcılarına karşı ilerleyiş sürüyor.
2: Efes tatbikatının bu safhasında dost ve müttefik ülkelerle birlikte teröristlere ait mağara ve sığınakların dronlarla keşfi gerçekleşti. Ardından mağara dört bir yandan ablukaya alındı. Timlerin de o mağaralara hassas ilerleyişiyle birlikte o inlere girildi ve imha edildi. Ocak 2025 tarihinden bu yana Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 1000 kilometreye yakın mağara ve tüneli Mehmetçik işte böyle imha ediyor. Her adım titizlikle yürütülüyor. Terör yuvaları hem yurt içinde hem sınır ötesinde yerle bir ediliyor.
3: Efes 2026 tatbikatında timler önce keşfini yaptı, ardından teröristlerin inlerini ablukaya aldı. Şimdi ise o mağaraya giriş yapıyorlar.
2: Dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Efes 2026 tatbikatında Suriye ve Libya ordusuyla da birlikte çalıştı. Dünyada en güçlü operasyonel kabiliyete sahip Türk ordusu, dost ve müttefik ülkelere desteğini sürdürüyor.
1: Annelik izini 24 haftaya çıkaran düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anne adaylarının uygulamadan nasıl faydalanacağına dair detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaştı.
4: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki anne ve anne adayları düzenlemeden nasıl faydalanacak? Cevap Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Düzenlemeyle annelerin doğum öncesi izni 8 hafta oldu. Anne adayları doğum sonrasında da 16 hafta izin kullanacak. Hastaneden çalışabilir raporu alınması durumunda doğum öncesi anneler 3 hafta yerine 2 haftaya kadar çalışabilecek. Böylece doğum sonrası izni 1 hafta uzatılacak. Anneler toplamda 24 hafta doğum iznine ayrılacak. Doğum izni süresini tamamlamış ancak doğum yaptığı tarihten itibaren 24 haftayı tamamlamamış anneler de düzenlemeden faydalanacak. Şartları sağlayan anneler 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuruda bulunarak izne ayrılacak. Bu annelere 8 hafta daha izin verilecek. Yeni dönemde koruyucu aileler de izin kullanacak. Koruyucu aile olacak eşler 10 gün izin kullanabilecek. Ayrıca özel sektörde çalışan babaların da izin süresi memurlarda olduğu gibi 10 güne çıkartıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir adli vaka sahipsiz değildir dedi. Faili meçhul dosyalar yeniden raftan indi. Özellikle Gülistan 9 soruşturmasında şüphelilerin tespit edilmesi ve tutuklanmasıyla o kararlılık perçinlenmiş oldu. Van'da ölü olarak bulunan Rojin Kabayış'ın dosyasında da önemli bir gelişme var. Şu ana kadar 415 kişinin DNA örneğinin alındığı soruşturmada yaklaşık 2500 kişinin daha örneği alınacak.
5: Öncesi öğretmenim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım.
6: Rojin Kabayış dosyası yeniden tozlu raflardan indirildi. Soruşturma derinleştirildi. 415 kişiden DNA örnekleri alındı. Devamı da gelecek. Amaç Rojin'in katil ya da katil zanlılarına ulaşmak.
7: Bir haftadır DNA'lara bakılıyorlar. Şu anda 415 kişinin DNA'sına toplam bakılmış.
6: DNA'sı alınan kişiler Rojin kaybolduğu ve ölü olarak bulunduğu yerde o günlerde tespit edilen isimler.
7: Bardakçı köyünde Mola Kasım'da, Mola Kasım dedi mi Rojin'in cansız bedeni bulunduğu köy. O rektörle rektörün akrabasının DNA'sı. Bunları istemişik. Şu şekilde DNA'lara bakılacak.
6: Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayış 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde Rojin Kabayış'ın ailesiyle de görüşmüş. Ailesi Rojin'in telefonunun incelenmesini ve DNA örnekleri alınması talebinde bulunmuştu. Ailenin o talebi geri çevrilmedi, düğmeye basıldı.
7: Hakkında DNA'lar alınsın, rektörün akrabası olsa, üniversitenin erkek DNA'ları, Mola Kasım, Bardakçı Köyü, bunların DNA'ların alınmasını istedik. Ondan sonra telefonun açılması, yani şu şekil konuşmalar umutlu geçmiş. Aileyle görüştü, Rojin'in ablaları bir de annesi görüşmüştü. Ama çok büyük umutlar bize verdi.
6: Rojin Kabayış soruşturması kapsamında geniş kapsamlı DNA taraması yapılacak. Yüzlerce kişiden örnek alınacak.
7: Dediler ki 2500 kişinin DNA'sına bakılacak. Bir haftadır DNA'lara bakılıyorlar. Şu anda 415 kişinin DNA'sına toplam bakılmış.
6: Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin tespit edilmesi ve dönemin valisinin de aralarında olduğu 12 kişinin tutuklanması Kabayış ailesini yeniden umutlandırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve gelmesinin ardından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi talimatını vermişti. O talimatın ardından geçmiş dosyalar incelemeye alındı. Soruşturmalar derinleştirildi.
8: Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabayış, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
1: İzmir'de 23 yaşındaki Hatice Öncü büyük bir heyecanla burun estetiği yaptırmak için özel bir hastaneye gitti. Tahlillerini yaptırdı. Herhangi bir sorun çıkmadı. Ameliyat günü geldi. Mutlu bir şekilde ameliyathaneye girdi. Ama o masadan bir daha kalkamadı. Operasyon sırasında durumu ağırlaşan genç kız yoğun bakıma kaldırıldı. Hatice günlerce süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata gözlerini yumdu. Acılı aile kızlarının ölümünde hastanenin ve doktorun ihmali olduğunu iddia ediyor.
9: Anne, kan verdim. Bir sürü kan aldılar benden.
10: Benim kızım bir gün öncesi gitti. Tahlillerini yaptı, anestezi doktoru gördü, her şeyi gördü, onayladılar.
11: Burun estetiği için ameliyat masasına yattı ancak bir daha kalkamadı.
10: 23 yaşına kadar getirdim öldürsünler diye mi?
11: İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Hatice Öncü burun estetiği yaptırmak için özel bir hastaneye gitti. Tahlillerini yaptırdı, ameliyat günü ve saatini aldı.
9: Yarın 3'te ameliyatın, 1'de burada olacağız.
10: Anestezi doktoru gördü, her şeyi gördü, onayladılar.
11: Ameliyat günü geldi ve genç kız ameliyathaneye şakalaşarak girdi.
12: Duysan kezyen profilini al.
10: Sabah hazırlandık, gittik. Sapasağlam. Yani hiçbir şey yok. Mutlu, o kadar mutlu gitti ki benim kızım.
11: İddiaya göre ameliyat çok kısa sürdü. Aile doktora Hatice'yi sordu.
10: Bir saat, bir buçuk saat burun ameliyatı sürmez. Diğer kızım 4 saat kaldı. Bu 1,5 saat sürdü. Çıktı, hiçbir şey yok dedi, iyi dedi, burnunu gösterdi. Ama kız gelmedi.
11: Durumu bir anda kötüye giden ve uyanamayan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.
10: Duyuyoruz, bir bakıyoruz ki kız fenalaşmış, yoğun bakıma götürmüşler. Ne oldu? Nefes alamıyor, tıkanmış, hava vermişiz. Sonra dedi pırtı gitmiş beynine, kalbi büyük, çok yalanlar söyledi, çok oyaladılar bizi.
11: Öncü ailesi kızlarını başka hastaneye götürmek istedi. İddia o ki doktorlar bunu kabul etmedi.
10: Ben hatta dedim ki, başka hastaneye götürelim. Başka doktorlar imkanlarınız yoksa. Yok, biz burada tedavi başladık. Yani şu an her şey yolunda. Kandırdılar. O kız orada belki ölmüştü.
11: Genç kızın durumu daha da ağırlaşınca başka hastaneye sevk edildi.
13: Yenişehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Yani entübe yapılmış vaziyette, yarı ölü. Dedim ki ne oldu? Dedi ki beyin ölümü gerçekleşmiş.
10: 23 yaşına kadar getirdim öldürsünler diye mi? Ben kızıma ödemesini yaptım. O 70

0: Ağzından kan gelmesi şikayetiyle hastaneye başvuran 76 yaşındaki Gülün Gökçen, yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi. 60 yılı aşkın süredir sigara kullanan, KOAH ve yüksek kalp riski de taşıyan Gökçen, 3 farklı uzmanlık alanının bir araya geldiği multidisipliner ve zorlu bir operasyonla sağlığına kavuştu.
1: Uzun yıllar günde 3 pakete varan sigara kullanımı sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan Gülün Gökçen'in hayatı ağzından kan gelmesi üzerine başvurduğu hastanede değişti. Yapılan incelemelerde akciğer kanseri tespit edilen ve aynı zamanda KOAH'la bronşektazi öyküsü bulunan hasta için 3 branş seferber oldu. Alanında uzman 3 doktorun ortaklaşa yürüttüğü başarılı ameliyat sonrası hasta şifa bularak taburcu edildi.
2: 75 yaşında bir kadın hastamız Gülün Gökçen. Yoğun bir sigara içicisi, günde 3 pakete varan sigara içiyor. Aynı zamanda KOAH hastası ve bronşektazi hastası. Düzensiz de olsa takipler altındayken ağzından kan geldiğini fark ediyor. Bir gün çok bilinçli bir hasta, hemen doktoruna başvuruyor.
1: 76 yaşındaki Gülün Gökçen, yoğun sigara kullanımı, KOAH ve bronşektazi öyküsü bulunan yüksek riskli bir hastaydı.
2: Burada akciğer kanser tanısı koyuluyor. Hastaya daha sonra PET çekiliyor. PET de vücudun başka yerinde ya da medyasten dediğimiz orta bölgede herhangi bir tutulum yok ama kitlenin kendisine tutulum olunca da hastayı operasyon için bana yönlendirirler.
1: Hastanın ileri yaşta olması, sigara kullanımı, KOAH, hipertansiyon ve kalpte plak bulunması nedeniyle detaylı şekilde değerlendirildi.
2: Ameliyatını yaptık. Kapalı yöntemlerle gerçekleştirdik ameliyatını. Kanser yüzünden sağ akciğer alt lobunu çıkartırken hemen komşuluğunda da vücudun en küçük lobu olan orta lobda da bir bronşektazik alan vardı. Onu da almak gerekiyordu. Onu da çıkarttık aynı zamanda. Yani bir seansta iki ameliyat, iki farklı hastalık için ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Hepsi kapalı oldu. Yaklaşık 4 saatlik bir ameliyat sürdü. Bir gün yoğun bakım standart. Sonra 5 günde bu hasta için de gayet iyi bir süre. 5 günde bir hastane yatışı olduktan sonra da taburcu ettik.
1: Yüksek risk taşıyan bir hasta sigara içmeye devam ediyor ve KOAH tedavisi de yeterli düzeyde değildi.
3: O da geldiğinde hem sigara içmeye devam etmekteydi hem de KOAH'la ilgili tedavisi optimal ve uygun şartlarda değildi. Biraz tedavisiyle ilgili bilgilendirme yaptık. Etkin bir solunum fonksiyon testi değerlendirmesi yaptık. Ondan sonra biraz tedaviyle, yoğunluklu bir tedaviyle hazırlayıp ameliyata. Ameliyat sonrası da KOAH'la ilgili özgün önlemleri alarak bu süreci başarıyla geçirmesini sağladık.
1: 60 yıllık sigara tiryakiliğinin ağır faturası kanser ve KOAH oldu. Ancak Gökçen başarılı tedavisi sonrası ikinci baharını yaşıyor.
4: Hastanın riskini eskale ederek, ameliyat riskiyle kardiyak riskini dengeye getirerek hastaya gerekli tedavi altında ameliyata güvenle verdik. Ve hastamız ameliyat civarında ya da hastane taburculuğu sonrasında herhangi bir kardiyak yan etki yaşamadı.
1: 76 yaşındaki Gülün Gökçen ise sigaranın sağlığı tehdit ettiğinin altını çizdi.
5: Benim rahatsızlığım sigara. Ben kötü bir örneğim. 60 küsur sene içtim diyeyim sana. En son işte bu sene Ocak sonunda bir kan gibi bir şeylere rastladım. Vallahi çok kısa sürede beni hastaneden taburcu ettiler. Şu an fıstık gibiyim. İkinci bahar diyorum.
0: Mayıs'ın ilk haftasında sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor ve yağışlı havada önümüzdeki günlerde etkili olacak. Soğuk hava yüksek kesimlerde kar ve dondurucu etkiyle kendini gösterecek.
6: Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem ülkemizin artık genelinde etkili olmaya başladı.
7: Mayıs'ın ilk haftasında hava aniden soğuyacak. Güneşli günler yerini yağışlı havaya bırakacak. Sıcaklık 10 derece birden düşecek.
6: Mevsim normallerinin biraz üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 ila 10 derecelik düşüşle birlikte mevsim normallerinin altına inecek.
7: Yurt genelinde yağış etkili olacak. Serin ve yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Yüksek kesimlerde ise kar ve soğuk hava görülecek.
6: Hafta sonunda da ülkenin tamamında yağış bekliyoruz.
7: Uzmanlar don riskinin sınırlı olduğunu belirtiyor. Soğuk hava daha çok yüksek rakımlarda etkili olacak. Tarım arazileri için ciddi bir risk beklenmiyor.
6: Bu sistemde o kadar soğuk bir hava beklemiyoruz. Ancak kar yağışı ve don beklediğimiz bölgeler özellikle

0: Kars'a baharın gelişiyle birlikte doğa canlandı. Bölgenin geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkta da hareketlilik başladı. Dededen kalma mesleği babasıyla birlikte sürdüren üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte arı kovanlarının bakım ve beslenme çalışmalarına hız verdi.
1: Bahar geldi, doğa canlandı. Kars'ta arıcılık yeniden hız kazandı. Arıcılar dede mesleğini yaşatıyor. Kars'ta bölgenin köklü geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkta hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler havaların ısınmasıyla birlikte arı kovanlarının bakım ve beslenme çalışmalarına hız verdi.
2: Arılarımız beslenme döneminde, daha şu an kolonilerimizi çoğaltıyoruz. İnşallah yaklaşık 2 ay sonra Kars yaylalarına çıkaracağız. Orada şekersiz çiçek balı yapıyoruz.
1: Kars'ın Kağızman ilçesinde kış aylarını zorlu şartlar altında geçiren arılar için ilkbahar dönemi büyük önem taşıyor. Arıların güçlenmesi için şerbet ve çeşitli destekleyici besinlerle takviye yapılıyor.
2: Meslek babadan dededen kalma. Dedemden babam devraldı. Şimdi ben babamla birlikte yapmaktayım. O şekilde şu anda bal üretimi yapıyoruz.
1: Tüm zorluklara rağmen Kağızmanlı arıcılar hem geleneklerini yaşatmak hem de ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Hatay'daki Reyhanlı Tayyip'i Dostluk Anadolu Lisesi'nde okuyan depremzede öğrenciler güzel bir başarıya imza attı. Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak insansız kara aracı prototipi yaptılar.
1: Öğretmenleri yol gösterdi. Öğrenciler akıl ve alın teri döktü. Ortaya bu robot çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı.
3: Tamamen geri dönüşüm malzemelerini kullandık. Biz deprem bölgesinde olduğumuz için orada bulduğumuz konteyner saclarını kullanarak dış kaportasını yaptık. Onun dışında bisiklet zinciri, bisiklet dişlilerini kullandık. Akülü araba aküsünü kullanarak motor gücümüzü oradan veriyoruz, akülü arabanın gücünden.
1: Öğrencilerin konteyner sacı, bisiklet zinciri, araba aküsünün yanı sıra oyuncak araba parçaları kullanarak tasarladığı araç komut sistemiyle hareket ediyor. Bulunduğu yerden anlık görüntü aktarımı sağlıyor.
4: Gördüğümüz olaylar bizi etkiledi. Hala aktif bayağı mayın var toprak altında. O bizi etkiledi. Onun için de 4 arkadaş fikir üreterek bu aracı ortaya çıkarttık.
1: Üzerinde mayın tarama ve imha sistemi de bulunan insansız kara aracıyla Hatay Bot robot yarışmasında ilk 5'e girmeye hak kazanan öğrenciler katılacakları Teknofest 2026'da da başarılı olmak istiyor.
0: Adıyaman'da Fırat Nehri ve Göksu Nehri'nin birleştiği Kızılın Kanyonu ve etrafında ilkbaharla birlikte renkler canlandı. Kızılın de ilkbaharla birlikte doğa adeta sahneye çıktı. Kızıl, yeşil ve sarının en göz alıcı tonlarıyla bezenen tahıl tarlaları ortaya seyirlik manzaralar çıkardı.
1: Doğa bu renk cümbüşüyle baharın gelişini kutluyor. Doğa severler gördükleri manzara karşısında mest oluyor. Görüntüler Adıyaman Besli'den. Tarihi Roma dönemine dayanan Fırat Nehri ve Göksu Nehri'nin birleştiği Kızılın Köprüsü ve çevresinde ilkbaharla birlikte yoğunlaşan doğanın renkleri görsel bir şölen sunuyor. Bir yanda doğanın renk cümbüşü, diğer yanda tarihi mağaraların gizemli atmosferi Adıyaman'ı son yıllarda turizmin parlayan yıldızı haline getiriyor. Tarlalar farklı renkleriyle adeta bir kilim deseni gibi doğaya serildi. Besni ilçesinin bereketli topraklarının yer aldığı Besni Ovası'nın doğal güzellikleri drone'la havadan görüntülendi.
0: Samsun Ledik'te şehit Emre Albayrak için hatıra ormanı oluşturuldu. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın adı hatıra ormanı ile yaşatılıyor.
5: Allah! Şehit polis memuru Emre Albayrak adına hatıra ormanı oluşturuldu. Şehit Albayrak'ın adı Samsun'da hatıra ormanında sonsuza dek yaşayacak. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emre Albayrak, 8 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Aziz şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde şehit Emre Albayrak hatıra ormanı oluşturuldu. Fidan dikim programı öncesinde şehidin kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Düzenlenen fidan dikim etkinliğine şehidin ailesi başta olmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeliyle çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda fidanlar toprakla buluşturulurken şehidin aziz hatırası dualarla yad edildi. Oluşturulan hatıra ormanıyla birlikte şehidin ismi yaşamaya devam edecek.
0: Kaçan şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk isim teknik direktör Domenico Tedesco olmuştu. İtalyan teknik direktör İstanbul'a veda etti. Ancak veda hüzünlüydü.
1: Arkadaşlar koridoru açın. Fenerbahçe'de bir dönem daha kapandı. Sarı lacivertli taraftarların gönlünde iz bırakan Domenico Tedesco İstanbul'dan ayrıldı. İtalyan teknik adam gözyaşları ve alkışlarla İstanbul'a veda etti. Süper Lig'de Galatasaray derbisinde 3-0'lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesilmişti. İtalyan teknik direktör ayrılık kararı sonrası önce Samandıra'da futbolcular ve idari ekiple vedalaştı. Ardından sıra İstanbul'dan ayrılmaya geldi ama bu veda kolay olmadı. İstanbul Havalimanı'na gelen İtalyan teknik adamı sarı lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Tezahüratlar, alkışlar ve sevgi gösterileri arasında Tedesco'ya çiçekler verildi. Hatıra fotoğrafları çekildi. Bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar kameralara yansıdı. Tedesco'nun da duygulandığı görüldü. Taraftarlarla tek tek ilgilenen 41 yaşındaki teknik adam onlara sarılarak vedalaştı. Basın mensuplarına açıklama yapan Tedesco, pasaport işlemlerinin ardından Almanya'nın Stuttgart kentine gitmek üzere uçağa geçti. Tedesco, Türkiye'de kısa süre kaldı ama gönüllerde iz bırakan bir hikayeye imza attı.
0: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Biz moderatör gecede haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlı

sandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı projesi imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Evet şef. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
3: Tamam şef.
2: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
3: Evet şef.
2: Her bir porsiyon adil olmalı.
3: Tamam şef.
2: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
3: Evet şef.
2: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
4: Evet şef.
2: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
3: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
2: senin de tuzun olsun.
5: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna... ...hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında... ...sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığı

yaşamından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 31 Mart vakasını, Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini ve beraberinde gerçekleşen olayların tüm detaylarını Profesör Doktor Necmettin Altan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.
0: Emek ve dayanışma gününüz kutlu olsun efendim. Sizi böylesi bir günde buraya kadar yorduğumuz için kanal yönetimimiz adına affınıza sığınıyorum efendim.
1: Ben de acayip teşekkür ediyorum. 1 Mayıs'ta işçi, emekçi.
0: Biz çalışarak kutluyoruz.
1: Bir proleter devrimci olarak.
0: Biz çalışarak. 1
1: Mayıs'ta kameraman arkadaşlarımıza, binada çalışanlara, kutluyoruz. Sizlere hepimize kutlu olsun. Çok
0: eyvallah.
1: Teşekkür ediyoruz bizi çağırdığınız için 1 Mayıs'ta
0: bu abi.
1: Yağmurlu.
0: İstanbul gününde.
1: İstanbul gününde.
0: Peki,
1: teşekkürler.
0: Tamam.
1: Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Acayip bu... de emeğimizi karşına aldık. Oh rahatladık hocam. Hayırdır bu ne ya?
0: Bu ne diyeyim? Nükteni aldım kabul ettim diyeyim.
1: Tamam, sen nükte olarak kabul et. Ben de öyle peki, yapmıştım zaten.
0: Şöyle ki.
1: Allah'tan kamerada eyvah yakalandı. Kamerada bizi yakaladı. Tebessümü devam ettirmeye. Diyeceğim şey gibi. Levent Kırca gibi. Hani vardı ya bir tebessümde. Tebessüme devam edeceğim. Efendim teşekkür ediyorum. Ben çok mutlu oldum. Memnun oldum. 1 Mayıs'ta bugün de hakikaten işçilerimizin, çalışanların, emekçilerin bayramlarını tebrik ediyoruz. Sağlıklı, saatli bir şekilde bugün bu saatte atlatalım. Çünkü orada burada falan gösteri olmasın daha önceki gibi. Ama ben hatırlarım ki vakti zamanında bunu da Erdoğan getirdi. Hani bunu da yaptı.
0: Evet ya bunu da yaptı.
1: Yani yap yoktu öyle bir şey. Ben Taksim'de çalışıyorum efendim. Hı. 1980 darbesinden çok uzun süre geçmemiş.

0: Hala 80 darbesinin etkileri devam ederken çalışıyorum. Plan Turizm o zaman esiyor, gürlüyor günlük şehir turlarında. Ben de bir turist rehberiyim. Rahmetli Özal dönemlerinden bahsediyoruz efendim. Dediler ki yani çalışıyorsunuz. Gene aynı takdir ilahi işte hocam. O zaman bile düşün 35 sene önce bile
1: Sen hep 1 Mayıs'ta çalıştın. Maşallah.
0: Zorluyorlar da hep böyle. Zorluyorlar da hep böyle. Ondan sonra istemeden de olsa gel dediler gittik. Yani bir de sevinçli gittim. Neyse. Fakat problem ne? O kadar büyük bir tedbir alınmış. Başçılıklar konuşuyor. Car car car. Aha da canlı örneği. Ya Mecidiyeköy'e kadar gelebildim. Mecidiyeköy'den hemen o hastanenin oradan Taksim'e kadar yol kapalı.
1: Evet.
0: Yol kapalı. Düşün millet araba yok orada. Polis her işte bilmem bir kilometrede bir polis var. Çeviriyor ve kimlik soruyor. Şişli'ye kadar geldim. Şişli'den sonra yürüyerek Harbiye'ye varacağım. Değil mi? O radyo binasının hemen önüne orada Notre Dame de Sion'un karşı tarafında bir yerde çalışıyorum. Notre Dame de Sion var ya, Fransız Lisesi. Onun hemen yan tarafında bir yerde çalışıyorum. Meşhur bir şirketin yanı. Ondan sonra 7 defa kimlik kontrolü ve üstümü aradılar. 7 defa. Ben tek başıma, tek bir vatandaş olarak. Oradan geldi Erdoğan, yani şey ya, bunlar dinci adamlar, işte irticacı, anlamazlar işte falan. Bu adamlar geldi. Elhamdülillah Taksim, yani şey, bir
1: Kutlamaya da
0: kutlu,
1: açıldı.
0: ismi de kondu, kutlamaya açıldı. Yani abi kıymetli bilin ya, ne diyeyim, neyse gereksiz uzattı. 1 Mayıs'ı böylece
1: Sen şimdi
0: konuşuyoruz. Gerçek gerek yok.
1: söyledin.
0: Çalışıyoruz artık biz.
1: Çok sosyal medyadan bizi sadece tenkit etmek amacıyla mesaj gönderen takipçilerimiz oluyor bazen. Onlar da niye açıldı ya? Açıldı diyorsunuz bak kapalı. Evet açıldı ama ondan sonra provokatif pek çok eylemin hayata geçirilme gayreti olunca
0: Tabii.
1: bu şey açısından
0: Tamam.
1: genel asayiş
0: Ya
1: açısından
0: tamam, bizim de böyle mümin kardeşlerimiz de Arif arkadaş diyor ki aleyküm selam hoş geldiniz işçi bayramımız kutlu olsun diyor. Öteki de hayırlı bereketli cumalar diyor. Bizim yani yayını şu an takip eden vatandaşlarımız da destekliyor. Yani tenkiti bilmiyorum nereden gördün de. Ama şu mesele ya bu, yani bu değil miydi hocam, hani evrensel normlar var, işçi bayramlığı var, solculuk falan. Gerçi Gamze gibi yapamıyorum. İlgezli var ya, sol deyip de tak daire al pat bilmem ne falan. CHP solculuğu diyelim, ne diyelim, Nişantaşı
1: Yani
0: solculuğu. Şekerim,
1: şimdi
0: bu hafta sonu neye gidecektik? Stockholm'da falan bir kahvaltı olur mu? Tabii hadi işçi devrimi yapalım. Nereye? Nişantaşı. İşçi devrimi mi? Buyur. Ulan senin kocan sırf tazminat vermemek için 11 ay çalıştım, adam kovan tip. Oradan beslenmişsin. Çanta marka. O marka. Köpek bile marka. Tamam mı? Her şey marka. Solculuk diye içine ettiler şekerim. Şekerim sen böyle bir solcu yok dünyada lan. Yani
1: İyi,
0: Bağdat
1: anladım.
0: Caddesi solcu, Çankaya solcu, İzmir solcu. Ondan
1: Anlaşıldı.
0: sonra Nişantaşı solcu, İşçi Bayramı çok kıymetli. Erdoğan diyor buyurun lan solcular buyurun çok seviyorum. Al dedi. Ay şekerim hiç olmadı böyle. Lan ne? Ya yani oğlum manyak mısın? Neden memnunsunuz siz ya? Ha tabii yat yok, parti yok, mezarlık yok, alkol yok. Hocam
1: Doğru.
0: öyle mutlu oluyor. Onu ver gene mutlu olmazlar.
1: Jet yok.
0: Ha onu ver. Bak onu ver. Bak de ki ulan dağıtıyorum de. Bak görüyorum toplum nasıl alakalı oluyor. Derler bunlar abi derler.
1: Değil
0: Manyak
1: mi?
0: bunlar. Biz
1: Harikasın.
0: değil manyaklarla uğraşıyoruz.
1: Peki. Sen böyle hızlı geçtin 1 Mayıs'ı. Biz de
0: Yeter herhalde bence.
1: muhtemelen meslektaşlarımın tamamı hak vereceklerdir. 1 Mayıs'tan işte bir hafta önce teyakkuz haline geçilir haber merkezlerinde. Çok uzun bir zamana dayanmıyor. Yani yakın
0: Tabii.
1: geçmişte teyakkuza geçilir. Bütün muhabir kardeşlerimin şeyleri, görev alanları belli olur. Krokiler üzerinden çalışmalar yapılır.
0: Falan
1: Uzun
0: filan
1: uzun
0: neyse.
1: ciddi ciddi toplantılar yapılır. Dün
0: Şunu
1: biz
0: öyle yaptım.
1: arkadaşlarla küçük bir toplantı yaptık. İşte sendikalar nerede? Şurada. Güvenlik tedbirleri nerede? Burada. Tamam oldu. Hadi bakalım yayınlarımızı bu şekilde yürütelim diye toplamında 15 dakikalık bir toplantı yaptık. Geçtik. Günler sürmedi toplantımız. Evet yani bunun da 1 Temmuz Emek ve Dayanışma Günü adıyla resmi tatil ilanından kutlamaların
0: Evet.
1: resmileşmesine kadar pek çok noktada
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin imzası olduğunu
0: Evet.
1: hatırlatmakta fayda
0: O
1: görüyoruz.
0: zaman son bir tane daha okuyalım. O zaman hayırlı günler efendim. Yazmasak da izliyoruz efendim. Kolaylıklar diliyorum diye Emine Çepli Hanım da söyledi. Ben bugün böyle bir içimden
1: Peki.
0: geldi işçi bayramı.
1: Tüm
0: Evde oturup da bizi bu yağmurlu havada izleyen izleyicilerimize buradan hürmetlerimizi iletmiş olalım. Yazmayanlar da vardı şu anda izleyenler. Onlara da selam olsun. Tamam.
1: hepsini
0: Anlaştık.
1: selamladık.
0: Eyvallah.
1: Tamam. O zaman

0: Aman hadi gel şu Sumut'tan başlayalım.
1: Hadi Sumut.
0: Evet. Sumut. Bugün hemen hemen bütün gazetelerde bu İsrail haydutluğuna
2: yer vardır. O da çok söyler bu. Neydi hocam? Et tekrarı ahsen. Velev kâne 180. Bak Arap yüzünde velev dedim bak. Arapçada V harfi yoktur, W vardır. Velev kâne 180. Bu gereksiz ansiklopedik bilgi de veriyoruz arada bir. Tekrar 180 defa bile olsa güzel bir şeydir. Hafızada kalması açısından. Küfür tek millettir. Unutmayalım, küfür tek millettir. Yani buradan geldi, şuradan geldi bakmayacaksınız arkadaş. Yunan dostluğu diye bir şey var mıdır? Alman dostluğu diye bir şey var mıdır? Politik olarak vardır. Politik olarak vardır. Ama non-politik olarak yoktur. Dostluk diye bir şey yoktur. Bu yüzden insanlar kabile kabile, ondan sonra ırk ırk ayrı ayrı yaratılmıştır. Tercüme etmeye çalıştım ben de. Şu an ben ve kabaile diye. Ama değil mi? Endonezya vardır, Türkler vardır, Kuzey vardır, Alaska vardır, Mokoka vardır. Ama yani bu, hatta bu sabah konuşuluyordu. Erdoğan Nisan içerisindeki diplomatik hamleleri. Ya tabii ki yani biz Yunan'la, herkesle konuşacağız tabii yani. Bunlar bizim komşularımız. İran'la çok mu aramız iyi abi? Birkaç yüzyıldır iyi değil. Hatta 600-700 yıldır iyi değil. Hatta 1000 yıldır iyi ya. Şaka da değil yani.
0: Hatta iyi olduğu bir dönem olma, yok. Olmamıştır. Ben sana bunu söyleyeyim tamam. Yani.
2: Olmamıştır. Ama şu var yani, küfür tek millettir diyorum yahu. Yani burada şimdi evet. İsrail ne olduğunu biliyoruz. Biz İsrail'i artık her sabah anlatmaktan, değil mi? Yani dilimizde tüy bitti ya. Kim ne anlatacağız ki? Nedir bu? İsrail bu işte. Katil. Katil devlet. Tanımı değiştirip katil, soykırımcı neyse. Yunanistan ne kardeşim? Yani Yunanistan şimdi ne oldu? Batı Helenlerin bilmem ne, o Batı medeniyeti bilmem nesi. Değil, değil. Bakın küfür tek millettir. Eğer menfaat, şu anda yeni bir şey değil ki bu zaten. İsrail ile Yunanistan işbirliği, ortaklığı her daim vardı. Yok yani eğer arkalarında ABD varsa şeye bakacaksın. Büyük abileri kim? Ortakları ABD bunların zaten.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Sen Yunan'ın aleyhine karar veren bir Batı gördün mü? Yunan'ın aleyhine karar veren bir ABD gördün mü? Göremezsin.
0: Ama bir şey gördüm, onu söyleyeyim.
2: Düşmanları ortak. Tek düşmanları var Türkiye.
0: Yunan'ın
2: Müslüman düşmanlığı.
0: Yunan'ın lehine hançeresini yırtan CHP'li gördüm ben.
2: O başka, o aidiyet
0: Yunan'ın
2: meselesi.
0: Lehine
2: o aidiyet meselesi hocam.
0: Haykıran, bir de bunu Gazi Meclis'in içinde utanmadan yapan CHP'li gördüm.
2: Ne diyoruz hocam? O aidiyet meselesi, yani mensubiyet. Mensubiyet olmayanın mesuliyeti olmaz. Onlar
0: ya,
2: da mesuliyet
0: değil. Bitti her hocam. Gün 1 Mayıs olsun dedirtiyorsun. Sen bugün inciler döktürüyorsun
2: canım,
0: yani
2: adam,
0: maşallah.
2: Kalesiz, adam Helenistik adam ya. Ya ne karışıyorsun, yapamaz mı? Adam kendi Helen gibi hissediyordur. Tamam. O hikaye hocam, bu kaplama var ya, kısıyorlar bazen ama. Çok iğrenç bir kaplama bu. Ya yapmayın bunu. Yani heykel açalım. Ne gerek var? Açalım. Açalım ki arkadan da başka bir şey açacağız buradan. O heykeli koyuyor önüne. Abi çok güzel bir tane parodi gördüm. Tam böyle bir isyan edecek. Dağ başını duman almış.
0: Evet, onu ben de gördüm.
2: Adam diyor, bismillah diyor. Adam tövbe estağfurullah. Evet. Eyvah, dağ başını dedi. Lan ne oluyor lan? Yani irticacı, öyle metafiziğe fazla inanan biziz. Bilimsel değiliz. Bilimsel bunlar, öyle mi? Ulan bu bilimsel değil. İrticanın da arkasında bir şey bu yani. Bu benim o öküze tapan arkadaşım Muhayn Kumar'dan daha kötü. Muhayn Kumar'ın bir felsefesi var. Değil mi? Ya şaka değil, gerçekten var. O ineğin orada bir felsefesi var. Bunun yok. İnek canlı bir şey abi. Yani canlı bir şey, diyor ki eti var, sütü var. İnek de oturup böyle rahat rahat duruyor. Ne diyor? Sağıyorsun. Tap bana diyor. Ulan ah bak, tap bana diyor. Bir konuşması var. Bunda o da yok.
0: Madem interaktif başladık, seyircilerimiz diyor ki kim o CHP'li? Efendim.
2: Şu an hangisini sayalım? Efendim, sen verme bence isim. Hiç verme.
0: İsim
2: hangisini
0: vermeyeceğim. Sayalım? Gazi Meclis'in çatısı tabii, altında tabii. Yunan'ın en büyük tezi olan Mavi Vatan masalını aynen böyle bu şekilde tabii, bu tabii. ifadeyle dile getirmiş olan CHP'li kimse Yunan'ı seven CHP'linin o olduğunu söyleyebiliriz.
2: Var, bizim tenkitlerimiz, eleştirilerimiz hep aynı noktadan gidiyor diye kızıyorsunuz. Fakat bir gerçek var ortada. O yüzden elhamdülillah bir karşılığımız var. Ben bunu görüyorum.
0: Var.
2: Hani,
0: var.
2: Tevazu var. Bir yere kadar aşırı suyunu çıkartmayalım. Neden var biliyor musun? Adam hep aynı şeyi yapıyor. Yani mesela içiyor değil mi? Mezarda içiyor. Çatıda içiyor.
0: Aynı şeyi yapıyor.
2: İçiyor.
0: Üstüne koya koya gidiyor.
2: Ama aksiyon aynı hocam. Eylem aynı. Rüşvet. Oradan rüşvet. Efendim, valizde rüşvet, baklava kutusunda rüşvet. Ya aksiyon aynı fakat daha çeşitlendirme.

0: Oradan biz konuşuyoruz hocam üstadım. O yüzden de cevap vermek zorundayız. Bu da aynı şey. Sen şimdi ne yaptı? Hafta tak tiraktı o geldi. Ben biliyorum. Tabii herkes biliyor. Dünya biliyor. May vatana masal dedi adam. Ulan diyorsun bu adam Yunan mı? Rus mu? Abuzettin mi? Mokoko mu? Sabaha kadar mı? Bugün mü? Yardım bırakırsın? Bilmiyorum bu adamın kim olduğunu. Ama bu adam bizden değil. Nasıl öyle bir şey? Neyi düzeltiyorsun ulan? Neyi düzeltiyorsun? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Yani bu bir mefkure, bir doktrin haline getirmişsin.
1: Aynen öyle. Ve bütün dünyaya bunu ilan etmişsin.
0: Seni çok severlerse, el oğlu olmana rağmen severlerse, oy verirlerse iktidara geldiğinde dersin ki arkadaş ben bu adaları istemiyorum. Fazla geldi, Kıbrıs'ı istedim. Sat, gücün varsa. Ama sen yırtık donlar fırlar gibi çıkmışsın buraya, bize bir şey anlatıyorsun şeyden, meclisten. Bu vatan, bu masalda, tepe tepede ne yapıyorsun? Muhalefet yapıyorum. Oğlum böyle neyi yapıyorsun muhalefet? Diyor ki adam, bunun söylemişlikleri vardır. Utanç vericidir ve bu adam ondan sonra da bunu söyledikten sonra da uzun süre CHP'de siyaset yaptı. Uzaylı Engin Altay. Dünyanın en doğru işini yapsan da, adam bu cümleyi kullandı.
1: Evet.
0: Dünyanın en doğru işini yapsan da ben muhalefetim kardeşim bunu beğenmek zorunda değilim. Ne dedir? Ulan namusumuz kocam. Ya namus iyi bir şey değil. Budur dünyanın en işi. Budur. Demek ki neymiş? Mensubiyeti olmayan, mensup olmayan, yani aidiyeti olmayanın
1: mesuliyeti
0: olmaz. Yani ne dersin hocam? Ne yapsa yeridir. Starmer'ımı şikayet eder. Heh. İngiliz'in kucağına mı oturur? Heh. Oradan kalkıp Alman'ın üzerine mi zıplar? Oradan Fransız'ın öper French bedde bilmem ne mi yapar bilmem. Ama bana ait değil. Yani bunun milli alakası yok. Bunun milliyetçilikle alakası yok. O elin yavuru da bunu yapmıyor çünkü. Bak Eloğlu Fransız bunu yapmıyor. Örneklendirdim. Alman da yapmıyor. Bizim salaklar yapıyor bir tek bunu.
1: Evet. Yani Amerikalı da yapmıyor.
0: Almanya'da, İngiltere'de bir tane belediye başkanının yolsuzluktan içeri alındı.
1: Tamam.
0: 110 bin pound'dan. 105 tamam. bin pound'dan. Tamam. Bak, farka bak. Türk'ün kalitesine bak. Bizimlerin kalitesine bak. Üç kağıtta kalite. Üç kağıtta zirve. Şaka değil gerçekten. 110 bin, 105 bin pound. Bulurum şimdi ismini. Yargılanma süreci başladı. Ve ceza alacak buradan. Adam rüşvet almış. 105 bin pound. Bizimkilere göre Türkiye'ye dön, İstanbul'a dön. İstanbul'da o buradaki belediye başkanı değil, danışmanın kira parası lan. Böyle bir şey olur.
1: Doğru.
0: Gel öğren buradan. Yani doğru. İngiliz de söylüyorum. Gel bizdekinden öğren.
1: Doğru.
0: İşte hocam bu benden olamaz yani. Ya tamam, toplum her tarafında ahlaksızlık vardır. Bunu şey yapmayalım. Yani suçu sadece özel bir şekilde oturup da şu diye vermeyelim. Herkes suç işleyebilir. Her insanoğlunda bir potansiyel vardır da. Potansiyeli bu zirveye taşımak CHP'nin mahareti. Bak İngiliz 105 bin pound'a şey yapmış ya.
1: Tamam ondan bahsediyordun. İngiliz ne oldu orada, muhalefet eleştiremedi mi?
0: Muhalefet bırak konu gündem cases şey çıkınca ben takip ediyorum. Tamam. Şeyden. Ona muhalefet ağzı açmadı bir defa. Yani onun muhalifleri ağzı açmadı.
1: Kimse. Dünyaya şikayet etmediler mi ya?
0: Ya şikayeti var. Ülke içerisinde mevzu sadece haberlerde verilmesi, duruşmanın ne zaman olacağı ve delillendirilmesi. Hala devam ediyor bekleyip pek üzere. Geçen
1: bu İngilizler bu işi bilmiyor abi.
0: Ama tamam. Kimse şunu söylemedi mesela. Hani başkan bir şey, ben dedi ben bana iftira atıldığını düşünüyorum. Gerçeği mahkemede göreceğiz zaten. Şey yok. Bir dakika hakim bey, bir dakika dur, bir dakika bir selamlama konuşmasıyım. Stop please, I would like to have. Yok böyle bir şey. Adam tamam şak. İngiliz ensene yapıştırır ha. Var ya o örgülü hakimler. Hani well well well diye baş asalet var ya güzel.
1: Dün de aynısı
0: olmuş. Adamı var ya ne yapar biliyor musun? Böyle mi söyledi? Burada yaz kayda. Ne kadar eğer 3 yıl hapis alırsa bu davranışından dolayı 3 ayda biraz daha koy bakalım der. Koydukça koyar
1: İngiliz. Dün de aynısı olmuş.
0: Bizimkiler İngiliz'e şikayet ediyor.
1: Mahkeme başkanıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluktan yargılanan eski belediye başkanı arasındaki tartışma.
0: Evet.
1: Vakit kalırsa değineceğim.
0: Evet.
1: Diyor ki mahkeme başkanı, bakın diyor burada sanıklar arasında herhangi bir fark yok. Suçlama farklılıklarına göre evet, biz bu duruşmayı
0: görüyoruz.
1: Olamaz efendim diyor, ben 16 milyonun belediye başkanı, 85 milyonun cumhurbaşkanı hadi adayı lan. 8 milyarın da bir ferdiyim diyor falan yani.
0: Bu Sabanyol Galaksisi bilmem nesiyim diyor değil
1: benim, mi? Benim her konuşmadan sonra her istediğim zaman kendimi anlatma, daha doğrusu kelime kurma, kendimi anlatmam nasıl mümkün? Şu suçlamaya ne diyorsunuz? Dağ başını duman almış.
0: Geçenlerde yaptı ya, adam sana diyor ki villayı soruyor, bir şey soruyor. Yani bir kelime. Yani savunmaya daha geçmedik.
1: Evet.
0: Geçeceğiz ama bunu... Nazım.

0: dedi ki diyor, Nazım Hikmet de diyor 10 yaşında bir şiir okumuştu diyor. Nazım Hikmet bunu yapmıştı Nazım. Ulan ne Nazım ulan? Ortada 100 milyarlarca lirayı iç etmişsiniz.
1: Öyle, yok etmişsiniz. Bir iddia var.
0: Diye bir iddia var. Adam da diyor aha diyor kağıt, aha da belge, aha da bu diyor. Ya bir sakin ol. Neyi selamlıyorsun sen? Kimsin sen ya? Ya sen kimsin? Nereye koyuyor? Haşa nesin sen ya? Tanrı siyasetçi mi? Ben konuşuyorum. Ne kimsin lan sen? Yani ne olduğunu ortaya çıktı gerçi. Ama bir bakıyorsun ki CHP'nin de bu dönemde kendi o getirdiği adamları başta Özgür Özel olmak üzere kapasitesini gördük. Ne olduğunu gördük. Neyi konuşuyor? İnsan utanır. Bak Ekrem İmamoğlu'nun utanması gereken bir insan. Yerin dibine girmesi lazım o insanın ya. Şu yaşananlara bakar mısın? Sen buradan bunu gittin. Onun hakkında bazı iddialar da var. O da iddialar ha. Gün gelir. Vallahi umurumda olmaz. Çatır çatır da söylerim yani. Ortaya çıkarsa ki biliyoruz bazı iddiaları. Pozisyonlardan biliyoruz. Onu şimdi konuşmuyoruz.
1: Edebimizden susuyoruz.
0: Susuyoruz ama yani. Öyle bir iddia var ve çok kuvvetli bir iddia. Hadi orayı geç. Utanmıyorsun, sıkılmıyorsun. Hiç Ardaban'ın çatlamış. Hadi çatlasın. Şu olanlara da utanmıyorsun. Çatlama yok ha. Verse elemanı, eğreti başkanın var. Senin orada içeri gelip, hani senin kuklan var ya böyle Muppet Show. Pıt pıt pıt pıt konuşturuyorsun ya. Oraya çık zıpla, burada atla, burada hopla, burada gir, burada çık diyen bir. Senin kullan eğreti bir başkanın var. Sen koydun oraya. Pavyon pazarlığıyla oturmuş o koltuğa. Pavyondaki pazarlıklar inmiş. Seviyesiz, sefil, paçoz bir siyasetin var. Tamam, koy bu tarafa onu. Arkada olanlara bak, insan nasıl kalkar da. Ya bakıyorsun bir belediye başkanı altında peştemalla, havluyla otellerde, onda bununla bilmem ne. Öteki taraftan bakıyorsun alkol partileri. Öteki zaten çıkmış mezarda içerken yakalanmış. Şimdi bir de yatta kafayı çekerken yakalandı. Öteki tarafa dönüyorsun sevgilisi mesaj yap. Öteki kızı taciz etmiş. Ulan her tarafınızdan, paçanızdan pislik akıyor ya. Yani CHP'nin şu anda var ya, şu andaki pozisyonu. Bunu samimiyetle söylüyorum bak. Allah korusun. Hiç parti fark etmez. Hiçbir şekilde yemin ediyorum fark etmez. Aynı pisliği aynı şekilde yapsınlar, aynı şekilde kullanırım. Hayat, ben Türkiye Cumhuriyeti tarihini böyle paçoz, böyle kepaze, böyle rezil, alkol düşkünü, kadın düşkünü, orada burada çadır kuran, İngiliz'e beni terk ettin diyen, mavi vatana ihanet edip de mavi vatanı masal diyen, ülke menfaat düşünmeyen, o da bu da şikayet eden ama içeride de alkol, rezillik, fuhuş, parti olan bir partinin hala olduğunu inanamıyorum. Yok böyle bir şey yani.
1: Peki.

0: Onun da kapının
1: CHP'de organ kaybı algebra uçkur problemi var.
0: Dur sen dur.
1: Uçkur problemi var hocam.
0: Aranan kan bulunmuştu. Aranan kan bulunmuştu. Ne diyor amca? Sen otomatik faresi misin diyor. Otomatik faresi ne demek amca diyor. Neyse ona geliriz daha. Onu
1: ne hale getirdi ya?
0: Kapının önüne koymuşlar da. Ona gelmeden abi şu Trump baya baya Almanya'yı içerlemiş ya. Ya Merz bak Alman şansölyesi, Almanya'nın başbakanı Merz biraz İran Amerika'yı aşağıladı mealinde bir demeç vermişti. Kıyamet koptu.
2: Çok ilginç bir intihar metodu. Yani akmış gelmezdi. Alman şanssız olacağım. İntihar etmek istiyorum mesela değil mi? O gaza böyle kafanı sokma. Direkt olarak bunu söyle. İntihar metodu ya.
0: Harika söyledin. Ama epey dert etti
2: ağır
0: bunu.
2: Gelmiş.
0: Şimdi Almanya'daki askerlerinin sayısını düşürüp asker çekecekmiş Almanya'da. Hadi bakalım. Hadi.
2: O akıllıca. Çok iyi. Merzim. Ya Almanya'nın bağımsız olma şansı fırsatı doğdu.
0: Ama hani bizim kaybettiğimiz Almanya'nın kazandığı garsonlar vardı. Bizim kaybettiğimiz doktor Almanya'nın kazandığı garson. Onlar falan silah altına alınır bir şeyler olur bir Almanya güvenliğini yani, sağlar ya. Kaç, yapmayın gözünüz seveyim.
2: Son 12 yılda o bir yazı konusu olduğu için o dönemlerde bir bakmıştım geriye doğru. Yani Almanya'da ne kadar ABD askeri var? Yani çünkü NATO üssü olduğu zaman bu başka bir şey. Bir de ABD'nin NATO üssü olmanın dışında Almanya'da konuşlandırdığı abartılı bir rakam vardı. O indi aşağı. Yani 40-50 binlerden çok büyük maliyetli şeyler bunlar tabii biliyorsun. 20 binlere kadar inmişti bilemem hatırlamıyorum. Şu anda emin değilim bakmak lazım. Bir de rakamları doğru değil. Hani bu Kıbrıs meselesinde olduğu gibi. Bir ara biliyorsun şimdi rahat rahat konuşuyoruz. O dönemlerde Kıbrıs'ta 3 bin askerimiz var diyorduk. Ben orada görev yapanlardan biliyorum. Yani 10 bin asker varken 3 gösteriyorduk biz. Yani çünkü tedbirle bunu yapmak zorundayız.
0: Elbette canım.
2: Ha, bu bir şey değil, dünyayı kandırmak değil. O da karşımızdaki kadar kalleş bir millet yok, karşı tarafta var. O kalleşe karşı da öyle tedbir almak zorundasın. Rakamlar o yüzden çok farklı geldi. Yani Almanya'daki statlarla, yani oradaki istatistik bilgilerle dünyadaki farklı çıktı. Ama 30 bine yakın bir asker sayısı var da inanılmaz bir şey. 30 bin Amerikan asker, ne demek biliyor musun? İşte. Ya 30 bin, Bahreyn'de, Dubai'de, Dubai ve Bahreyn'de Arap asker yok toplasan. Şöyle yani. Ve bu 60-70 binlerden aşağı indi. Korkunç bir rakam vardı orada.
0: Tabii bedava. Kalkıp ondan sonra bu ülkeye demokratikte, bu ülkeye bağımsız de, bu ülkeye o normlarını, insani normları hayata geçiren nadir ülkelerden biri de, Avrupa demokrasisi de falan. Sen bunları bundan sonra söyle.
2: Üstadım bak bunlardan dost olmaz. Bizim çünkü kültürel bir şeyimizde, hafızamızda, inancımız gereği tabii ki her şeyden önce. Bunlardan dost olmayacağı. Dost olmaz. Ama diplomatik girişimler nasıl asıl Saadet döneminde değil mi? Beni Kureyza'lar, diğer Yahudi kavimleri köyleriyle işbirliği yapılır, anlaşma yapılır belli şartlarda. Onun gibi düşün yani. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela İngiliz mi Alman mı diye sorarsan bana, yani o civarı bilen bir insan olarak söylüyorum. Farklı farklı ülkelerdeki insanlarla çalışma fırsatım olduğu için söylüyorum.
0: Tamam.
2: Almanları tercih ederim. İngiliz çok tehlikelidir çünkü. Yani orada Anglo-Sakson dediğimiz o kültür işte Siyonizmin doğduğu topraklar. Çok ilginç değil mi? İngiliz aklıyla Yahudinin bir araya getirdiği bir medeniyet tasavvuru. Batı medeniyeti dedi.
0: Siyonizm. Evet.
2: Adını da Batı medeniyeti dediler. Şimdi bizim CHP'liler hala bunun peşinde. Farklı değil ne olduğunu. Gerçi artık farklılar da öyle olmuşlar artık. Ayırt edemiyorsun gavurdan. Yanlış anlama. CHP'liler yani insanları kastetmiyorum.
0: Yönetiminde.
2: Teşkilat, örgütten. Örgüt. Hocam onlar örgüt demeyiz. Örgüt. Teşkilat eski kelime. Arapça. Teşkilat out. Örgüt. CHP örgütünden söz ediyorum. O yüzden böyle zaten. Tutan tuttuğunu dövüyor. Görüyorsun değil mi? Yani görüyoruz yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Almanların bu açıdan çok kıymetli. Ben Alman-Türk dostluğu diye ben dostluk ifadesinin abartılı olduğunu söylüyorum ama diplomasi böyle bir şey. Yapacaksın bunu. Fakat eğer tercih meselesiyle batıdaki güçlerle bir arada olmak, Almanların yanında olmayı daha tercih ederim. Böyle bir benim düşüncem tabii yani. Ne kadar doğru arkasında hangi sosyoloji var bilemiyorum. Benim sadece fark ettiğim bittiğim şey var. İngilizler 100 yıl boyunca hatta 150 yıl boyunca Osmanlı'yı yıkmak için çaba gösteren ve bugünkü düzeni kuran mefkürenin tepesindeki millettir İngilizler. Çok tehlikelidir. Değil mi? O açıdan buraya baktığın zaman çok çalışkan ve bir disiplin ülkesi olan

0: Almanların daha güçlenmesini tercih ederim. Ama mesele şu ki Almanya'daki bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sermayenin Almanya'daki yerleşik sermayenin çoğu gene Yahudilerin elinde olması tehlikeli boyuttur. Ondan iki şeyden kurtulması lazım. ABD ve
1: Yahudi
0: Almanya'daki Yahudi
1: sermayesi.
0: sermayesinin millileştirilmesi lazım.
1: Siyonizmin
0: Diyormuşum Hitler doğuyormuş Fatih mesela.
1: maşası olmaktan
0: Tabii.
1: ancak bu sayede
0: Yoksa Alman tabii.
1: azade kalabilir diyoruz. O zaman ya biraz içeriye geçsek ya.
0: Hadi hocam. Çok fazla şey
1: Tamam.
0: abarttık.
1: Sayın Cumhurbaşkanı dün Sayın Bahçeli'yi külliyede kabul etti.
0: Evet.
1: İki Cumhur İttifakı lideri hem terörsüz Türkiye meselesini hem bu Orta Doğu'da yaşananları bu milletin, bu devletin hayrına atılması gereken adımları istişare etti.
0: Evet.
1: Ben hani çok bu noktada çok şeyim. Hakikaten daha önce de birkaç sefer söyledim. Güven duygusunun ne olduğunu hissetmek çok büyük bir konformuş Hikmet abi. Yani ben işte yurt dışında yumruk yiyip burnu kırılıp gelen başbakanların yönettiği bir dönemden bahsediyorum. Ya acaba hangi kapalı kapıda, hangi pazarlıklarda
0: Değil mi?
1: nelerimizi
0: Tabii.
1: kaybettik endişesi. Şimdi de diyorum ki Allah sağlıklarını versin bu iki ismin de. Allah sağlıklarını verdiği müddetçe ben gece uyurken de aleyhime olabilecek herhangi bir
0: Doğru.
1: gelişmeyi hayata geçirmeye çalışana bu iki lider ve ekibi müsaade etmeyecektir. Bunun bir kafa konforu var bende, bunun bir huzuru var bende diye düşünüyorum.
0: Evet, yani bu bir nimet yani ben şöyle söyleyeyim hakikaten. Bu dönemde özellikle şu dönemde. Yani daha önce ben şöyle bir örneğim de var. Örnekleme yapıyorum. Daha önce vardı abi işte onlar da oldu. Orada güzel şeyler oldu. İşte Türkiye kendi menfaatlerini 60'ta da kurup şöyle kurtardı. Darbecilerden böyle koruduk. Tabii ki var. Yani ülke sürekli uçuruma doğru giden bir halde olamaz. Bir ülkede bir kurtarıcı çıkar. Değil mi? Rahmetli Özal gibi. Bir dönem Adnan Menderes gibi. Bu ülkeyi göbekten batıya bağlayıp da bağımsızlığını elden alan Türkiye pranga vuran emperyalizmin kaybettiği dönemler de vardır. Sadece bu dönem değil. Ama arada şöyle bir fark var. Şimdi ben hep bunu öyle örnek, yani bazen gençlere de anlatmaya çalışırken öyle oradan bakın diye söylüyorum. O da şu. Şimdi Türkiye ne kazanır ne kaybeder? Sevgili Ömer Bey. Ne kaybeder ne kazanır? Bakın şu anda sizin bir gözünüzü kapatın. Bütün izleyici için söylüyorum. Neyin var elinde olan? Şuyun şuyun şuyun var. Neden endişe ediyorsun diye bir süre. En fazla şu da endişe vardı. Çoğunda özellikle. Maaş, emekli maaşı şu şu şu. Doğru mu? Başka neden endişe ediyorsun? Etmiyorsun değil mi? İşte bak bu başka bir şey. Bunu atmaya çalışıyorum.
1: İşte evet.
0: Nedir biliyor musun? O şu. Gene geldik abi çıkamıyoruz Kurtlar Vadisi'nden. Müthiş bir diziydi. Ne diyordu? Süleyman Çakır, Polat Alemdar'a.
1: Ne
0: Azdan az çoktan çok gider. Hala tüm dünya bunu çözmeye çalışıyor tamam mı?
1: diyorlar?
0: Bunu ben yazdım, ettim, konuştum. Yani bir günde Polat Alemdar'la konuşmak lazım Necati Bey'le. O da şu, nedir abi bu?
1: Selam gönderelim.
0: Selam selam olsun Necati Şaşmaz'a buradan. Nedir abi? Azdan az, çoktan çok giderim. Bana oturun anlatın yani ben felsefeyi seven, bu kelime oyunlarını da hoşuma giden bir adamım. Anlamıyorum ama. Ben Erdoğan üzerinden anladım meseleyi abi. Şu, biz eskiden bizim tercih ettiğimiz parti seçimlerde kaybettiği zaman ben ve benim babam bizden bir önceki nesil bir gün üzülürdük. Bir gün ya. Hatta partiler de böyleydi değil mi? Mesela Merve Erbakan ertesi gün toplanın tekrar hadi bir daha başlayalım. Nasıl bir sene sonra seçim var. Böyle bir avantajı var yalnız. Ya yani 4 sene bekliyor.
1: Tabii,
0: 11 ay.
1: tabii.
0: Hepi topu 1,5 yıl
1: Ortalamaya
0: bekliyor. Tabii tabii
1: baktığında
0: tabii.
1: oho.
0: Şimdi bak anca yetişirsin daha. Flamaları yeni yapıyorsun daha diyor. Böyle bir avantajları var. Herkes niye tekrar sıfırdan başlıyordu? Çünkü azdan az gider. İddia ne ki? Kayalık mı? O kadar. Askerin nerede? Şeyde işte
1: Kışladı.
0: Tunceli'de var, Çemişgezek'te var,
1: Aha.
0: Ağrı'da var, İstanbul Şişli'de var, her tarafta var. Yok lan askerin Libya'da var, operasyon yapıyor. Azerbaycan'da var, Suriye'de var. Kerkük'e kadar girmiş askerlerim var. Milli İstihbarat Teşkilatımızın elemanları var. Kontra ispiyonaj faaliyetlerini Almanya'da yapıyoruz. Oradan paketli busa getiriyoruz. Ulan olay büyük olay. Daha önce Ecevit gibi derin nedir o derin diye bakıyor etrafına adam. Kurşun mermi havalına sıyırıyor. Bu kurşun nereden geldi diyor. Değil mi? Ya da 99'da Adapazarı, Sakarya yıkılmış. Bilmiyorum, yeni geldim arkadaşlar, bilgilendirecek diyor beni diyor. Aradan kaç saat geçmiş. Şimdi böyle bir ülkede azdan az çoktan çok gider. Yani kayıp, ama şu tablonun bana verdiği güven ne biliyor musun? Çoktan çok gider. Kastım şu. Türkiye çok daha iddialı ve büyük. Şimdi aynen hastadan demişlerdi ya Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde. Kaybettin büyük kaybedersin. Çok fazla şeyin var. Bu iddian var. Yani meydan okuyorsun. Sen bölgenin artık ağır abisisin. Sen bölgenin gücüsün. Bak bütün dünya birbirine girdi. Ondan sonra Trump Türkiye'yi laf edemeden sıyırmaya çalışıyor. Türkiye'yi sokarsan içeri zaten çok güçlü bir adamlar.
1: O zaman denge değişir.
0: Hem bir yerden bozmayacaksın. Şey Alman'a kızıyor, Fransa kızıyor. Niye yardım etmiyorsun diye. Ama Türkiye'ye kızamaz. Ben burada bir şey bozmayayım, yanlış anlaşılmasın. Ama bu ağırlık göründüğünden çok daha büyük. O yüzden ağızdan az çoktan çok gider lafı burada kıymetli. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bir arada bulunması. Bir de çok sevindim dünden beri, mutlu oldum. Neyi biliyor musun?
2: Neye oldun abi?
0: Allah'tan fotoğraf o çekenler Sayın Bahçeli'nin parmağını çekemediler mesela.
1: Yüzüğün açısı üzerinden.
0: Bir de, çorap rengini çekemediler. Çekseler de eğer Halk TV'de, Sözcü'de hangi mesajı vermek istemektedir diye 5 saat konuşurlardı. Bana da sorarlardı onu. Ne demek istedi abi? Değil lan, merhaba dedi. Yani bravo. O yüzük oradaydı zaten. Bravo. Hani arabanın tekerleği dönüyor diye
1: sonra. Ama artık ben eski şeylerini, eski ya, iştahlarını çok kaybettiklerini düşünüyorum.
0: Çok denediler onu yalnız.
1: Eskiden çok iştahlılardı. Cumhur İttifakı çatırdıyor. Tabii. Çatırdamanın da ötesinde. Cumhur İttifakı'nda derin yarık.
0: Sayın Bahçeli
1: bilmem ne de fikir ayrılığı falan.
0: Kızdı buna, biliyorsun, grup toplantısında dedi ki. Ya yürü çatırmıyor, ben söylüyorum, bana yağsana diyor. Ben ne yapsın adam da? Ya ben söylüyorum olmadığını, daha ne soruyorsun bana diyor. Yani o yüzden ya, neyse, bu tablo
1: ama ben artık çok eskisi kadar tablo. İştahlı olmadıklarını düşünüyorum ya CHP bana, medyasının. Tabii, öyle olduğu için de
0: sadece evet, sana bana falan tablo. Değil Ömer Bey, ben sana söyleyeyim. Bu tablo muhalif olanlar da dahil herkesin önem verdiği bir tablodur. Ben bundan eminim bak.
1: Ya evet.
0: Bu oy meselesi değil. Bu tablo dışında Allah korusun mesela en sıkışan Özkan Yalım. Bu tarafta Özgür Özel, şu tarafta İmamoğlu el sıkışıyorlar. Abi kesin trilyon dolar gitti. Yani öteki havlulu, merhabalar Sayın Başkan. Bir oraya bak, bir de şu tabloya bak
1: abi.
0: Yani gerçi birisi şey olur, Ahmet Bağım derdi.
1: Aklımdan bin tane şaka geçiyor sen Özkan Yalım'dan bahsedince ama bin tanesi de Rütü'ye takılır.
0: Söylesene ne geçti aklına.
1: Vallahi ben içeride söyleyeceğim sana.
0: Tokalaşmak meselesinden.
1: Tokalaşırken ben alacağım ama içeride anlatacağım sana. Çünkü o şakalar benim televizyonuma ağır, pahalıya mal olur.
0: Ama yani kıymetli biliyor muyuz? İnşallah biliyoruz. Bu siyasetçiler siyaset gelip gider. Ama önemli olan teferruattır bunlar arkadaşım. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Son cümle Metin Feyzoğlu en son böyle muhalif gruplardan konuşurken bu ifadeyi kullanmıştı. Takdir etmiştim ki kendisine daha önce davalık olmuştuk. Baro Birliği Başkanı'yken davalık oldu yani. Bana dava etmiştim. Helal ettim her şeyimi. Dedim sana helal olsun. Ortak dedi ki ortak paydamız çok Hikmet Bey. Telefonla konuştuk. Hı hı. Ki biliyorsun Turan Güneş'in neydi? Turan Feyzoğlu'nun oğlu. Ortak o kadar çok noktamız var ki aslında. Bakma biraz önce CHP diye gömdük ama bunlar böyle, yapacak bir şey yok yani. Oraya uzanamıyorum.
1: Ya sen
0: yani,
1: şimdi söyleyince.
0: Havluya, otele bak, giremiyorum mevzuya ama buraya baktığın zaman bu tabloyu bu tablonun kıymetini önümüzdeki nesiller dahi anlayacaklar biliyor musun? Yani bir ezber bozan Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Başkası bozsaydı bu kadar etkili olmazdı.
1: Olmazdı.
0: MHP'nin bozması kıymetliydi.
1: Evet.
0: Ezber bozan. Geçenlerde Erdoğan'ın da söylediği şeye baktığı zaman hani diyor ya bu ülkede paradigma değişikliğinden bahsediyor. Bak. Burası ezber bozmuş.
1: Güvenlik paradigması.
0: Evet. Ne diyor? Türkler, Türkmenler, Farisi, Kürdü, hepsi. Bu coğrafyanın halkları olarak biz zaten varız ve bizim dünya hafızasına koyduğumuz şeyler var, renkler var ve biz böyleyiz. Biz onlarsız daha mutluyuz. Eğer biz buradaki kavgaları bitirirsek bu bölgede dünya bizle başa çıkamaz manasında bir şeydir o anlattığı şey. Paradigma o. Güvenlik, kendi kendimizin güvenliğini sağlarsak eğer, ki çok kullandığı bir laftır Erdoğan, nedir o? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi ve kesti. Ve ne zaman kesti? Ordunun neredeyse general ve üst düzey komutanlarının

0: alarm yapıyormuşuz. Kim bunu yapıyor? Evet, devletteki derin yapı yapıyor. Öyle bir video var. Ailelerimizle tatil yapmışız. Çocuklarımızla. Nasıl sızabiliyor bu? Bu nasıl sızabiliyor? Ben mi paylaştım? Veli Ağabey mi? Sayın Genel Başkan mı? Hayır, kimse paylaşmadı. Bizi mi dinliyorsunuz?
1: Damatlar ihale siyale bizleri mi takip ediyor?
2: Ya...
3: Şöyle bak,
2: İhale sihayla bizi mi takip ediyorsunuz, şimdi, bizi mi dinliyorsunuz?
3: Şimdi hocam bak, şimdi yakalanmışsın. Bak şimdi bu şeye benziyor. Gene aynı yere geldik mi? Aynı yere geldik. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde, burada selam olsun, duayen bir sanatçı, benim üç nesile hitap eden Şener Şen. Yaz kızım. Bak şimdi. O meşhur bir...
2: Yüz torba çimento diyorsun.
3: Yüz torba çimento. Kız yarı çıplak, kendisi altta don var. Yakalanmış karısına. Tak hemen yaz kızım 2 kilo çimen falan. O da tükürtüyor suratını, hatırlıyor musun? Evet. Şimdi şansın deniyor adam. Yaz kızım.
2: Pişkin savunma demiş akşam. Güzel de söylemiş.
3: Tabii
2: yani.
3: Pişkinlik bu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi pişkinlik bu. Bazen yaz kızım da demiyor bunlar. O kadar rahatlar ki bazen. O havluyu açan gibi. Yaz kızım yok, direkt açıyor havluyla. Benim yiğidim balı meydandadır diyor ya. Şaka değil bu.
2: Hakikaten.
3: Bak Özkan Yalım'ın yaptığı hakikaten şey, tırnak içerisinde bir metafor olarak söylüyorum. Yiğidim malı meydandır, aha ben böyleyim diyor. Şimdi bu, bak güler misin ağlar mısın sabah bırak bilmiyorum ama bu gerçek. Bu şaka değil ha. Adamı atamıyorlar ya. Ben gene sordum. Adamı atamıyorlar ya.
2: Dur geleceğiz.
3: Ya bir dakika ya, ya donla yakalanmış bir adamı. Adamı partiden nasıl atamıyorsundur? Dur o
2: akşamın,
3: karıştırma.
2: Akşamın haberini verin Tobinay. Burayı... Akşamdan bahsediyorum.
3: Adam pişkin diyor ki savunma. Bakın dediğin gibi hakikaten LGP değil, niye geldiğini açıklıyoruz. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Biz karşıyız. Onur yürüyüşü olmaz bu işin. Bunu kamusallaştıramazsın. Bazı şeyleri meşru kılmak için ayatsallaştıramazsın.
2: Normalleştiremezsin.
3: Bitti. Nokta. Ölümüne ben karşıyım bu işi. Bitti. Evde yaşıyor musun? Otelde peştemalle mi yapıyorsun? Mesaj atıp da taciz mi ediyorsun? Yakalanırsan hangisi yasaksa oradan cezayı görürsün. Ben bilemem onları. Ama bunu yapamazsın. Bizden daha onurlu olduğunu söyledi. Ali evet. Mahir Başarır. LGBT'nin sizden daha onurlu. Aydınlık geleceği için, Türkiye'nin aydınlık geleceği için benim homoseksüel ihtiyacım yok. Kusura bakmayın. Git kendini aydınlat. Al ne odanıza, birbirinizi aydınlatın.
2: Tamam.
3: Beni aydınlatma. Şimdi,
2: gel.
3: Diyor ki alem yapıyormuşuz. Bak cümle şu, Cino. Efendim biz alemi mi? Evet, hep alemi yapıyorsunuz lan. Lan yapmadığınız vakit yok. İşiniz bu. Yani
2: mekan da fark etmiyor. Şöyle, mezarlıkta oluyor, yatta oluyor. Yani düşün, aradaki abi şey bazayı sen düşün. Mezarlıktan abi, yata kadar her yer mümkün.
3: Eskiden çok vardı böyle, eski otobüs şoförleri vardır biliyor musun böyle? Böyle hafif böyle göbekli olur o. Açıktır elde de sigara vardı, sağlığa zarardır böyle. Dadının ara vitesi atar 302S falan filan.
2: Bilekte de tesbih var mı?
3: Vardır böyle çevirir
2: bilekte falan. Bilekte de tesbih evet, sallanır mı şöyle?
3: Bak abi çok hoşuma giderdi. Yani böyle
2: ben
3: böyle
2: de
3: şeyde giderken böyle adamı seyrederdim yani böyle.
2: Başka vites değiştirirken ara gaz da verir
3: tabii,
2: miydi?
3: Tabii. Kara şanzıman tık tık atardı hey. Onu. Toplu yumurta topuk ayakkabı. Tak bir dakikası anons vardı. 15 dakikada. Abi 15. Çaylar şirketten.
2: Tamam.
3: Evet. Bütün bunu niye biz anasını yukarı? Şunun için kurdum. Sen bu arada 35 yıl artık saç baş ağarmış. Bir de saçı buradan uzatıp buradan bir kapatmış buradan. Heh. Suya girince açılır onlar biraz.
2: Esat Kıratlıoğlu gibi.
3: Esat Kıratlıoğlu.
2: Rahmet olsun. Evet.
3: Şimdi böyle bir adama diyorsun ki adam ha sen araba kullanıyormuşsun. Otobüs kullanıyormuşsun. 35 yıldır. Antakyalı arkadaşı var benim. 35 yıldır Lama diye konuşuyordu. Heh. 35 yıldır çalışıyorum dedi ya. 35 yıldır araba kullanıyormuşsun. Evet lan. Adamın işi o. Bu tamam. Mizan seni dikkat çekmeyecek. Adam araba. Adam 35 yıllık şehir arası şoför.
2: Bunu nereye bağlayacaksın?
3: Adam diyor ki abi alem yapıyormuşuz diyor ya. Ulan tanıdım da alem yapıyorsunuz zaten. Abi alem işiniz alem. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eşittir alem. O doğru bir cümle. Yani PBQ mantık. Cumhuriyet Halk Partisi CHP eşittir alem alkol. Cumhuriyet Halk Partisi eşittir taciz tecavüz. Abi olay bu. Siz olayınız bu zaten. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunu tekrar tekrar söylüyorum. Veil olsun, yazıklar olsun. Hoş bir şey değil. Allah ya insan ürküyor da. Ürküyor hakikaten yani. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde o oraya bağlayacaksın zaten. Ya millete ana avrat küfretmiş. Ana avrat. Aşağılık, soysuz böyle işler yapıyor adam.

0: kitapları partinize alabiliyorsunuz. Aldınız. Vakti zamanında aldınız. Ya da bakıyorsun adamın yaptığı şey, adam savunuyor bunu. Ya da mesela Antalya'da olduğu gibi, Muhittin Böcek'te olduğu gibi. Hı. Allah muhafaza. Hafazan Allah. Yani aklı hayale gelmeyecek olan iğrençlikler. Ya da Uşak'ta olduğu gibi. Bir dil, üç dil, beş dil, yedi kocalı Hürmüz gibi. Adamda yok yok. Bir öteki tarafta bir tane daha belediye başkanı bilmem ne adam kıza mesaj atıyor, genç kızla çocuklara taciz.
1: Onu da alacağım.
0: Hocam bakın, bakın yemin ediyorum sana. Baykal'ı hatırla. Hı. Bu yeni bir şey. Diyecekler ki arka arkaya bunlar bir, bu bir siyasi operasyon. Lan de git, manyak mısın? Gerizekalı. Kime, ne operasyonu? Siz bu en son Kılıçdaroğlu'nu göndermeden önce Kılıçdaroğlu nasıl gelmişti hatırlıyor musunuz? FETÖ aracıyla gelmiştir. Kılıçdaroğlu her zaman söylüyorum. FETÖ aracıyla, yani FETÖ maharetiyle, kaset maharetiyle gelmiştir. Böcek, böcek, kamera FETÖ işidir. Çekti, koydu. Önce Baykal'ı gönderdiler. Bir. Baykal'ı da pavyon pazarlığıyla gönderdiler. İki.
1: Kılıçdaroğlu.
0: Özür dilerim. Kılıçdaroğlu'nda yani daha doğrusu Özgü Özel'i de pavyondaki pazarlıklarla, ben demiyorum, CHP'li.
1: Delegeler söylüyor.
0: Delegelerle.
1: Biz, evet. Biz iddiaları
0: arkasından bir pavyoncu çıkıyor. Peştemallı.
1: Tamam.
0: Onu da atamıyorsun.
1: O da Uşak Belediye, o da Uşak Başkanı.
0: Bir bakıyorsun adamın bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Mezarlıkta kafayı çekiyor. Bir bakıyorsun soluna doğru taciz, tecavüz. Bir bakıyorsun tecavüz ve taciz. Değişmiyor.
1: Tamam.
0: İrtikap, rüşvet, bilmem
1: İnsanlar
0: ne.
1: İnsanlar canıyla uğraşırken Göcek'te yatta.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arkasında iddialar var. Ağır iddialar var. Yine aynı minvalde. Oba. O bantlar, o bantlar boşta kapanmadı hocam. Sadece para kapatmak için değildi onda.
1: Ya.
0: Sadece para değil.
1: Ya.
0: Bence o bantlar başka amaçlı kapanmadı.
1: Bu... Oteldeki güvenlik kameraları tabii, neden bantlanır?
0: Çorba değil içilen.
1: Yaşananlar başka bir şey değil. Birazcık daha tabii, net şekilde
0: ama
1: gösteriyor.
0: Ama öyle iddialar var ki inanılmaz şeyler var. Tamam emin değiliz, kapattık. Bir özür tamam, söyledik.
1: Peki.
0: Biraz mideniz bulansın diye. Gerçi bulanmazsın mideniz.
1: Ya şimdi bekleriz bu görüntü, biz
0: ortaya çıkana kadar. Adam diyor ki arkadaş alem yapıyormuşuz yahu diyor. Hı. Ya başka bir şey yaptığınızı görmedik ki. Bir tek gördüğümüz bu. Alem, zaman, içki, dışkı,
1: tamam,
0: sevgili, mesaj, taciz ve...
1: Peki, öyle deme.
0: Peki adam diyor ki arkadaş...
1: Öyle deme. Adam arkadaş, heykel yapıyor.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha bilmiyorum. Bak burada tipi orada duruyor. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kendi ailesi sahibi görüntüler beni ilgilendirmiyor da. Yani İHA MİHA falan diyor. Bu İHA denen şey yata iniyor, eline kamera alıyor. İHA.
1: Röportaj yapıyor.
0: Biz zaten onun için yapıyoruz ya dünyada. Çok satıyoruz ya. Tabii. Ne yapıyor? Röportaj yap mesela. Tabii. İsveç'e gidiyorsun. Oslo'da röportaj yapacaksan aşağı iniyor. Soruyor bir de.
1: Heh.
0: Hangi dilse. İsveççe ya da Türkçe
1: hangi
0: de İngilizce.
1: Hangi tarih diye soruyor.
0: Soruyor. O da dönüyor
1: o da
0: böyle.
1: Söylüyor.
0: Dönüyor bir de buraya dönüyor, çekiyor. İHA böyle. Onlar bunu da mesaj atıyor internetten. Bilmem ne kanalına veriyor.
1: Öyle ama. Şimdi ya adam,
0: bu, bir şey, bak, adam diyor ki damat peşimize mi düştü? İHA SİHA'ya bizi mi izliyor? Diyor ki derin devlet diyor bizi izledi diyor.
1: Bak abi,
0: oğlum bu var ya,
1: bir şey söyleyebilir miyim? Bir müsaade eder misin? Bak hızlıca
0: ay,
1: sana,
0: ayıp ya,
1: hızlıca
0: oha,
1: sana
0: ya,
1: bir örnek
0: yok,
1: vereceğim.
0: Yok artık.
1: CHP Edirne milletvekili kaçakçılıktan, kaçak sigaradan yakalandığında.
0: Elektronik sigara hocam. Tamam. Elektronik kaçak sigara. Evet.
1: Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim dedi.
0: Edeceğim
1: İlk açıklaması
0: evet,
1: buydu.
0: Doğru.
1: Adam şuursuz, bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan Mehter'i 23 Nisan'da çocuk Mehteran takımını, bu şirinliği
0: geldi,
1: protesto oldu, etmek için arkasını dönüyor. Bunu neden yaptınız dediklerinde ben Milli Eğitim Bakanı'nı protesto etmek istedim diyor. Vurun abalıya ya hani, evet, o meşru ya.
0: Bir de delikanlı
1: şimdi,
0: gibi.
1: Şimdi dümdüz iyot gibi açıkta kalmış olan CHP yönetimi de diyor ki İHA ve SİHA'lar bizi takip ediyor diyor.
0: Onlar çekiyor öyle.
1: Evet.
0: Beğeniyorlar ya.
1: Evet.
0: Hocam peki ya anladık tamam bak. Verdiği örnekler var ya ben şöyle söyleyeyim. Ben bunu o yüzden yazamıyorum. O yüzden karar verdim. Yıllar boyunca yıllardır onlarca yıldan fazla kısa yazıyorum. Yani şu verdiği örnekleri var ya şu kağıda sığmaz. Tek tek cümle her bir tane bir cümle koy. Sığmaz. Vallahi sığmaz. Yemin ettim bak. Kitabını yazdım ben. Sığmaz. Yani bu anlattığı şey var ya bu skandal. Yani mantık, akıl, taciz meselesinden, yalanlarından sığmaz buraya. Yani hakikaten sığmaz. Ama bir gerçek ortada. Geldiğimiz noktaya bakıyorsun. Şunu dinleyip de ya olsun ben yine CHP'ye oy verebilirim diyebilen insan varsa bence kendini ilk defa bak kolay kolay söylemem. Kendini bir cross check yapsın.
1: Vardır.
0: Bak cross check.
1: Var.
0: Yani
1: hatta bunu ilan eden birinden bahsedeceğim
0: yanlış,
1: sana şimdi.
0: Yanlış bir şey yapıyorum galiba. Yani ben ben bir dakika sakin olun arkadaşlar. Yani bu adamlara ülkeyi verdiğin zaman, yani o telefik faciası olduğunda ben böyle yapmıştım. Bir de yalan söylüyor. Biliyorsun ama o videoda var. Onu da gösterdim. Evet, evet. Bunu yaptık. Ben 8-7 saatimi aldı. Mesafe 7 saat değil bir defa.
1: Olsun. Ya tamam. Ali Mahir Başarır 7 diyorsa 7 desen bunu bak, sorgulayacak bu halin yok senin ya.
0: Koydun palavrayı. Antalya'yı gördün, sahili gördün. Bir de yatı yakaladın mı? Abi bu adam affetmez diyorum sana. Bak Antalya yat ve sahil yapacak. CHP evde oturup tesbih namazı kılacak. Öyle mi? CHP'de.
1: Antalya'ya teleferik kazası için gitmiş olsalar bile.
0: Ya hocam bak şimdi.
1: Antalya'yı gördü, denizi gördü, yatı gördü, iş bitti ben, diyorsun yani.
0: Çok basit gibi atlanıyor, bazı detaylar var. Yani bazı ayrıntılarda gerçekten gerçeği görebiliyorsun. Hakikat orada yakalıyorsun. O ayrıntı küçük 10 saniyelik konuşma. En yakın arkadaşları olduğu belli ki fırça atarken Özgür Özel'e o felakette, asıl felaketinde Hatay Samandağ Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı'nın saf CHP'li. Değil mi? Su katılmamış.
1: Evet,
0: en saf.
1: Evet.
0: Özgür Özel'e attığı o tribi hiç unutmuyor. Yani ya sen geç bunları diyor arkadaş. Gelmişsin sen burada kendi.
1: Yani gibi.
0: Tabii. Şimdi bu da detay gibi görünüyor. Evet. Antalya, alkol ve yat.
1: Adam, çok haklısın.
0: Adam tahrik olur ya.
1: Çok haklısın.
0: Yani, sen şimdi... Yani bir hırsıza mesela teşkilata olmasın. Hırsıza camları açmışsın, uzakta elmas sallıyorsun. Bak. Adam bırakır mı ya? Tamam. Anda atlar gider. Teşbihde hata olmaz.
1: Teşbihde hata olmaz. Şimdi süremi bitirdim farkındayım. Hadi ama ya. Bir mesele var.
0: Hocam bir İHSİA'yı bana açılırsa nasıl yapıyormuş? İHSİA gelip
1: ben
0: de
1: onu içeriden
0: o teknoloji bende bizde yok.
1: O teknoloji bizde de yok. Ben yapacağım ama arkadaşlar izin vermiyor. Hepimizi kovarsın. Hiç muhabir, kameraman, hiçbir şey kalmaz. Neden? Gönder abi İHA'yı. Adam röportaj yapıyor. Nasıl bir İHA ise bu?
0: Niye peki? Kim yapmış?
1: Takip ediyor, röportaj yapıyor. Geliyor, montajlıyor, kurguluyor ve bunu hop yayına veriyorsun. Düşünsene. Bence ben burada onlarca arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Ne gerek var? Bir kişi yapar bu işleri. Ben bunun üzerinde çalışacağım. Ali Mahir Bey'le bir irtibata geçeceğim. Bu İHA nasıl röportaj yaptı? Ne yaptı? Nasıl yaptı? Muhabir arkadaşlarım kusura bakmasınlar. Yani onlar da kendilerini geliştirsinler. Gidip Göcek'te o röportajı İHA vasıtasıyla alıyor. İnsansız hava aracı. Bu arada bir de haber ajansı İHA var ya. Yanlış anlaşılma olmaz yani. İnsansız hava aracından bahsediyoruz.
0: Dronlardan
1: bahsediyoruz. Abi artık son konu başlığımız.
0: Bankamatik, varmatik neydi?
1: Sen az önce bir cümle kullandın. Dedin ki tüm bu yaşananları görüp hala CHP'ye
0: tekrar
1: oy verme noktasında bir eğilim olanlar var mı? Vardır mutlaka.
0: Yanlış
1: diyorsun.
0: İfade kullan. Cross check diye bir İngilizce kökenli bir, yani kendi double, bir daha kontrol etsin.
1: Double check. Yani iki kere.
0: Tekrar check
1: iki kere. İki kere kontrol
0: etsin kendini ya.
1: Bir kontrol etsin
0: tefiş
1: diyorsun.
0: Bir dakika bakayım ben normal
1: ama miyim? Etmiş
0: normal
1: bir, etmiş bir vatandaşımız var.
0: Öyle mi?
1: Diyor ki beni diyor partiden kapının önüne de atsanız, kovsanız da ben diyor yine size çalışacağım diyor. Kimden bahsediyoruz? Bankamatik faresi olarak bilinen sosyal medyada Arif Kocabıyık isminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın işte aranan kan budur deyip rozet taktı.
0: Atatürk'ün makamında oturan
1: bravo,
0: mübarek
1: görüntüde bu.
0: Kutsal Ulu Önder makamında oturup kutsal Ulu Önder'den fırlayıp
1: aynen öyle.
0: Hani pavyonlardan falan fırlayıp aynı şekilde değil
1: harikasın.
0: Mi? Oradan çıktı bir de pavyona uğramış.
1: İşin
0: pavyondan gelmiş buraya mı gelmiş?
1: Latife kısmını bir kenara bırakalım. Efendim bu kişi iftiradan, hakaretten ve sair suçlardan 4 kez cezaevine girip çıkmış olan bir kişi. Ve hani siyaset arenasındaki varlığı kerameti kendinden menkul.
0: Ya hal çok böyle, paçoz yani. Düşük
1: hal,
0: seviye çok.
1: Hal böyle olunca
0: yerden
1: CHP içinde 2 gün önce oldu bu görüntü. CHP içinde bir böyle bir dalgalanma oldu. Sonra bu dalgalanmanın sosyal medya üzerindeki yankılarında bir çok ağza alınmayacak bir hakareti de hemen. Hani sen defol git partide işin yok diyene sen Ermeni nokta noktasısın diye
0: abi,
1: bir...
0: Tabii direkt bir, gönderdi.
1: Ama aynı ifadeyi...
0: Hocam o bir şey değil. Ana, avrat, bacı...
1: Anladım.
0: Onu söven birisi.
1: Ama bak aynı ifadeyi hani genel başkanları da kullanmıştı belediye başkanı için.
0: Demek ki
1: yani bu CHP için normaldi.
0: Hocam şimdi sabah akşam otellerde gezdirsen, altta peştemali çıkartmazsan, sevgilileri 3-5 yaparsan, genç kızları taciz edersen, tecavüz edersen, parayı içelersen, baklava kutusuna euro yersen, onu bunu yersen, yatlarda katlarda zıplarsan, yalan söylersen, şu vaktin yok ki. Şimdi kim araştıracak? Arif Koca Büyükleren işte bankamatik faresini kim araştıracak? Kimden? Adam kafa kıyakken demiş ki adam bir tanesi. Aa bak bunun biz troll en güzel troll buradaymış. Bak bu kadar da takipçisi var deyip.
1: Aynen.
0: Adama koymuşlar. Bunun dünyadan haberi yok. Hocam o adam yatlarda geziyor. Bunun haberi yok dünyalardan.
1: Çok haklısın. CHP'den ama bak CHP'den daha girmeden çıkartmışlar. Heh. CHP değerleriyle bağdaşmadığı için şurada bir haber var. Onunla bitireceğim, veda
0: ya
1: edeceğim.
0: Adam meşgul CHP'li... yer. Bunu bilemezler. Meşgul. Tamam. CHP meşgul.
1: Tamam. CHP değerleriyle bağdaşmıyor. Tamam. Ne bağdaşmıyor? Hakaret bağdaşmıyor. tamam. Oh, oh. Bağdaşmıyor. Şöyle ben CHP'li Görele Belediye tam üstüne geldi. Görele Belediye Başkanı Hasbide'de küçük yaştaki bir çocuğu cinsel taciz suçlamasıyla 1,5 yıl hapse mahkum oldu. Bu da sıcak haber. CHP değerleriyle bağdaşmayan Osman, Arif Kocabıyık'ın ihracından sonra aklına geldi. Osman, onu da verin bu haberi de verin, bitirelim.
0: Hocam biz bari ironiyle bitirelim. Ya kardeşim ne istedin? Bak adam koskoca adam, siyasetçileriniz, ya yani örgütün içinden gelen insanlar bu cezaları tacizden genç bir çocuğa, kız çocuğuna tacizden böyle. Arif Kocabıyık ise büyük bile gelir ya. Bankamatik faresi var. Besleyin lan bununla gibi.
1: Yedirmeyiz.
0: Ya, CHP beslemesi lazımmış. Abartmış değil ki.
1: Niye bankamatik faresi dediklerine baksın.
0: Neyi hak ediyor ki CHP'yi?
1: Peki.
0: O, yani yaptığı işlere baksa taciz, tecavüz, çalıp çırpma davalar hepsi buradan. Al. Peki. Bir dava daha bitti.
1: Eyvallah abiciğim. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Bir kez daha emek ve dayanışma gününüzü kutluyoruz. Suçu lisan ettiysek affola.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Motobike İstanbul Fuarı'ndan görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek'te işin doğrusu ve Honda Motosiklet Fabrikası'nın açılışı yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin, büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Nursena Balatekin. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli gündem maddelerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tuğçe Nur Ekinci Furtan hocamız bizlerle olacak. Ve kendisi de işin biraz yani bu İran Savaşı'nın ekopolitiğini, ekonomik coğrafyasını zaten biliyorsunuz petrol fiyatları artık her günümüzü ilgilendiriyor. Ne kadar düştü, ne kadar çıktı, altın fiyatları, işte emtia derken savaşın tabii ekonomik, jeoekonomik bölümünde konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir de bu Kral Charles'la Donald Trump arasındaki görüşme önemliydi. Evet, espriler oldu, karşılıklı atışmalar oldu. Enteresan bir toplantıydı, görüşmeydi. 1938-39'dan itibaren yanlış hatırlamıyorsam, yani Kraliçe Elizabeth'in babası en son Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa kral olarak İngiltere'yi temsil ederek bir kral Amerika'da bulundu, Trump'la görüştü. Bu ne anlama geliyor? Şimdi biraz kısaca bunun ekonomik boyutu ne olabilir? Bunu size arz etmeye çalışacağım. Daha sonra kıymetli hocamı çağırarak programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, kıymetli yönetmenlerden rica edeyim. Özellikle bu görüşmenin yani Charles-Trump teması acaba küresel düzende yeni bir sayfa, yeni bir safhaya mı geçiliyor? Bu soruyu bize sormamıza sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Kral Charles'ın devreye girmesi diplomatik temasın ötesinde küresel sistemde kırılganlık sinyali olarak okunuyor. Biliyorsunuz monarşi siyaset yapmaz ama monarşinin özellikle ekonomideki ağırlığını bildiğimiz için acaba bu düzeydeki görüşme tam da savaşın ortasında yeni bir Yalta, yeni bir Bretton Woods dediğimiz ekonomik sistemin inşasına mı sebebiyet verecek? Washington-Londra hattı yeniden güçleniyor. Anglo-Sakson finans ve siyaset ekseni yeniden konsolidasyon içerisinde. Evet, İngiltere Brexit yaptı, Avrupa Birliği'nden çıktı. Evet, İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi ilişkiler çok çok da iyi değil. Ama bu üst düzeydeki görüşme acaba yeniden bu Anglo-Sakson çatının güçlenmesini, yani daha da ilişkilerin iyileşmesine mi sebebiyet verecek? Bu da son derece kıymetli. Şimdi Wall Street ile City of London, yani aslında bankerlerin belki de ilk doğduğu bölge dediğimiz Londra borsası ile beraber Wall Street'in beraber kaynaşması, küresel finans mimarisinin korunması ya da yeniden inşası tartışmalarına sebebiyet veriyor. 1929 ekonomik buhranını hepimiz hatırlıyoruz. Wall Street'in çökmesiyle dünya tarihin büyük bir finans krizine girdi. Ama şimdi diyorlar ki bu daha büyüğüne de sebebiyet verebilir ya da yeni sistemle beraber yeni sistemin olması için önce büyük bir yıkımın arkasından yeni sistemin inşası gerekiyor. Acaba bu toplantıda bu da konuşuldu mu? İran krizi enerji merkezli bir mücadeleye dönüşüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki risk petrol akışını ve küresel dengeleri etkiliyor. Zaten Hürmüz dedi ki altın bir kilit, altın bir anahtar, işin ekonomik boyutunu böylesine büyük savrumlara sebebiyet veren bir alan. O zaman bu küresel dengelerin yerine oturması için onu da konuşacağız. İran'ın Hürmüz'ü açtıktan sonraki ekonomik pozisyonunda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Enerji baskısı dolar sistemini zorluyor. ABD, İngiltere bloğu mevcut fiyat para düzenini savunma pozisyonunda. Şimdi acaba burada belki biraz komple teorisi olabilir ama doların sonu mu getirilmek isteniyor? Küresel para birimi yerine yeni bir para birimi mi getirilmek isteniyor? Amerika 40 trilyonluk borcundan doların belki etkisini veya tedavülden kalkmasıyla beraber sıfırlamaya mı çalışıyor? Ama büyük büyük resetleme, büyük savaş demek. Barter demek, takas sistemi demek, işte o ara faz dönemde acaba bir savaş mı planlanıyor? Dördüncü Dünya Savaşı mı olacak bu? Bence çok önemli soru işaretleri. Küresel sistem revizyon baskısı altında Charles-Trump teması finansal düzenin geleceğine dair stratejik mesaj niteliği taşıyor. Dolayısıyla biz olmasaydık siz Fransızca konuşurdunuz, aynı dili konuşmuyoruz gibi karşılıklı atışmalar, restleşmeler belki de biraz daha iddialı cümle kuracak olursak İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri görüşmesinin biraz daha magazinsel yönünü konuşsak da bence kapalı kapılar ardında Bank of England, 1949'da kurulan İngiliz Merkez Bankası'nın savaşları nasıl finanse ettiyse acaba yeniden Merkez Bankası İngiltere'nin büyük bir savaşın finansörü olmak için bir hazırlık içerisinde mi? Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok kıymetli hocam ve dostum Doktor Tuğçe Nur Ekinci Furtan hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Doktor Tuğçe Nur II. Furtan hocamız. Hoş geldiler, sefalar getirdiler.
1: Hoş bulduk, teşekkürler Furkan hocam.
0: İyisiniz
1: sağ olun.
0: Hocam, görüşemedik.
1: İyiyiz,
0: bayağıdır.
1: Evet, bayağıdır çıkamıyordum yayınlara, yoğunluktan, seyahatlerden.
0: Olsun,
1: ama yine gündem çok yoğun,
0: tabii
1: konuşacak
0: ki
1: çok şey var.
0: Evet.
1: Yine bizim alanımıza döndü konular.
0: İşin ekonomi
1: öyle olunca
0: konuşmaya
1: evet
0: devam ediyoruz. Şimdi hocam isterseniz hazır sıcak bu gündemden bahsetmişken şöyle bağlayacağım. Tabii ayrı bir konu, zaman değil, kullanmamız lazım ama Trump ve Charles görüşmesinin siyasi tarafını bir kenara bırakırsak, bu İran Savaşı üzerinden yeni bir ekonomik modelleme üzerine acaba oturup bir masada konuştular mı? Yani yeni bir Bretton Woods, yeni bir emtia sistemi, petrodolar veya dünya para birimi üzerinden yeni bir tartışmaları yaratacak bir görüşme olmuş mudur? Çünkü sadece İran değil biliyorsunuz, Latin Amerika ayrı, Orta Doğu ayrı, Afrika ayrı, Avrupa boyutu bambaşka bir tarafta. Nasıl değerlendiriyorsun hocam? Çok
1: Furkan
0: kısa olarak.
1: Hocam, tabii bu kraliyet ziyaretleri son yüzyılda çok çok önemli gelişmelere gebe olan ziyaretler. Boşu boşuna hiçbir zaman kraliyet ailesi başka ülkeleri, bu Amerika bile olsa, ziyaret etmez. Böyle bir tarafları
0: evet
1: var. Yani çok bu anlamda şeyler, tutumlular diyelim. Öyle olduk olmadık ziyaretler yapmazlar. Sizin de belirttiğiniz gibi şimdi dünya başka bir sistemin evrilişine tanık olma durumunda. Ve bu yüzden de Trump ve Kralın, Charles'ın görüşmelerinin altında mutlaka sistemle ilgili, yani yeni uluslararası düzenle ilgili muhakkak ki görüşmeler olmuştur. Çünkü şimdi bu iki devlet şu an evet belki tek kutupluluk, çok kutupluluk tartıştığımız bir düzende Amerika Birleşik Devletleri'nin hala lider ülke olduğunu söylüyoruz ama bundan bir yüzyıl önce o lider ülke İngiltere'ydi.
0: Tabii ki.
1: Ve bunu işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Amerika'ya kaptırdı. Hı-hı. Ama İngiltere hiçbir zaman bu ağırlığından vazgeçmiş bir ülke değil. Yani hala ben dünyanın tekrar lideri olabilirim veya belki de arka tarafta gizli lideriyim diye düşünen bir siyasi yapı içerisinde ve o gücü her zaman da hissettirirler. Bunu Hı-hı. gerek kraliyet hali ya da işte farklı ticari konularda muhakkak ki arka tarafta böyle işbirlikleriyle alakalı veya yeni dünya düzeninde, yeni sistemdeki rol paylaşımıyla ilgili.
0: Kesinlikle.
1: Gerçi şöyle de bir şey var. Trump mutlaka ağzından kaçırırdı böyle bir şey konuşmuş olsalardı. Biraz da ya da kendini dayanamazdı diye düşünüyorum.
0: Ya da başkalarıyla mı konuşuldu acaba hocam? Belki Vance'le konuşuldu. Geleceğin başkanı.
1: Yani evet, belki de öyle de bir durum olabilir. Trump'la konuşmamıştır Charles bence. Çünkü yani çok konuşmalarına dikkat edemediği için Trump hani sır saklayamadığı için belki de dediğiniz gibi. Ama kapalı kapılar ardında, yani boşu boşuna gitmedi Charles oraya. Yıllar sonra bunun sonuçlarının orada neler konuşulduğuyla, orada karar verilmişti diye hani atıfları göreceğimiz günler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Hocam, o zaman şimdi hazır petrol ve bu işin ekonomi kısmını konuşurken yönetmenimden rica edeyim diye Ekonomist'in kapağı hocam. Çok enteresan. Biliyorsunuz bu dergiler,
1: evet,
0: işte Newsweek gibi de Ekonomist gibi dergiler böyle gündem belirlemeyi seviyorlar. Biraz
1: evet
0: da böyle kaotik cümleler kuruyorlar.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Şimdi şöyle kıymetli izleyenlerimize gösterelim. Sonra size sormak istiyorum hocam. Neden petrol fiyatları yeterince yüksek değil? Still in a La Land
1: yazdı.
0: Evet, La La Land. While oil prices are not high enough dedi. İngilizce kısmı. Şimdi bu görsel de önemli. Bir tanker değil mi hocam? Arkasındakiler
1: evet
0: de savaş gemisi veya yani ticari gemiler. Demir atmış ama deniz yok. Tam bir savaş ortamı gibi, kırmızı bir ortam. Yani daha kötü günler mi bizi bekliyor petrol fiyatlarında gibi bir algı mı yaratılmaya çalışıyor hocam? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Hocam, şimdi Ekonomist'in sonuçta bizim algımızda şöyle bir şey var. Hani yıllar geçiyor ve işte Ekonomist bunları önceden tahmin etmişti. Kapağındaki resimlerde o yılbaşındaki.
0: Kehanet, evet.
1: Hani hep böyle bir bizde bir inanç şeyi var. Şu anda şimdi La La Land çok dalga geçer bir şey. Çünkü o bir hani müzikal bir film,
0: evet,
1: eğlenceli, güzel
0: evet,
1: bir
0: evet
1: film ve petrol endüstrisi veya petrol fiyatları hala bu olayın ciddiyetinin farkında değil diye söylüyor. Aslında bir nebze doğru ama bu kadar kaotik olarak yani bir şeyleri etkilemeye çalışıp, yani kim kazanacak bu kadar petrol fiyatları yükseldiğinde veya siz ekonomist olarak bunu hani desteklediğinizde, bu görüşü desteklediğinizde karşılar, yani burada başka bir amaç da olabilir. Haklılık payları var çünkü öngörülemez bir düzen içerisindeyiz. İşte Trump dün başka bir şey söylüyordu, bugün başka bir şey söylüyor. Dün anlaşmaya yakınız diyordu, bugün değiliz diyor. Biz araştırmacılar olarak, hocalar olarak, bu işi çalışan insanlar olarak ne işte petrolün fiyatıyla alakalı gerçek bir öngörüye sahip olabiliyoruz, ne doların ne altının. Yani her taraftan bir belirsizlik içerisindeyiz. Şimdi Evet, petrol fiyatları şimdi gemiler tabii 2 ay içerisinde limanlara ulaştığı için en son kalkan gemilerin işte 10 gün önce yerlerine ulaştığını biliyoruz. Tabii bu da petrol stoklarının gerçekten erimeye başladığı ve hani artık alarm zillerinin çalacağı bir döneme doğru gidiyoruz.
0: Doğru.
1: Ama bu kadar da abartılacak kadar hani gündem belirlemek için biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Spekülasyon
1: bir de kimin işine yarayacak? Yani belki de Trump'ı hani bu tip sonuç ekonomistin bütün dünya üzerinde bir etkisi var. Herkesi paniğe sevk edip Trump bak yapma gerçekten de hepimiz çok zor duruma düşeceğiz. Çünkü şimdi Trump'ın halkından destek alamadığı bir dönemdeyiz. Yani meclisi de destek olmuyor. Savaş açması, kara savaşıyla alakalı. Şimdi belki de onu da korkutmak için yani Trump'la aynı fikirde de olmayabilirler. Veyahut da hani savaşın daha kötü bir duruma geleceğini bildikleri için barış tarafını desteklemek amaçlı da yapılmış olabilir. Veya insanları panikletmek amaçlı da yapılmış olabilir. Ben bu kadar da umutsuz değilim. Çünkü bir noktada bu sürecin kazananı olmadan tamamlanacağı bir şeye doğru gidiyoruz yani diye düşünüyorum. Biraz abartı buluyorum bu kadar.
0: Biraz da algı yönetimi gibi
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Bir de dediğiniz gibi hani o gündemde kalma işte ekonomistin belki de böyle olacak diyecekler ki biz zaten önceden söylemiştik.
0: Biz bu kehaneti
1: yapmıştık. Ama olmazsa da kimse demez ki ya sen ekonomist olarak bu kadar hani güçlü

0: bir güvenilir dergisi böyle söylemiş ama olmadı demez kimse de.
1: Simpsonlar gibi olmaz yerde bu hocam. Evet, şimdi tabii bu 150 dolar KJ'si de önemli çünkü hafife de almamak lazım hocam.
0: Ama bugün hemen düştü yine.
1: Tabii zaten dramatik inişler, siz tabii o çalışıyorsunuz hocam, alanınız çok da sağlıklı değil.
0: Değil.
1: Yani bir anda 90 dolara düşmesi iyi bir şey değil.
0: Değil.
1: Yani bunun sağlıklı
0: arada
1: bir şekilde.
0: Arada birileri bir şey kazanıyor yani.
1: Birileri o paydan para kazanıyor demek ki.
0: Yani küçük alıcılar burada, biz hani sonuçta hep kendi, hani sadece kendi kullandığımız alanı veya kendi ülkemizi düşünüyoruz ama dünyada bunun borsasından çok ciddi paralar kazanan firmalar, insanlar, yatırımcılar var.
1: Parasına oralarda para katanlar var.
0: Yani bu spekülasyonlardan fayda sağlayacak veya zarar görecek çok ciddi yatırımcılar var. Hani...
1: Evet, evet. Tuğçe hocam, tabii bir de şöyle bir bilgi de var. Önemli, dedim ya, Amerika'nın borcu aldı başına gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi tarihinin en büyük borç sarmallarının birinin içine girmiş durumda hocam. Biliyorsunuz şu anki rakamlara göre kamunun elindeki borç 31.27 trilyon dolara ulaşmış hocam. Müthiş bir rakam, çılgın bir rakam.
0: Çok borç var.
1: Ülkenin 31.22 trilyon dolarlık devasa milli geliri, geride bırakmış durumda. Ve bu ulusal borcun artık Amerikan ekonomisinden daha büyük olduğunu ve 2. Dünya Savaşı sonrası kırılan %106'lık rekorun hızla yaklaştığını duyurmuş hocam sorumlu Federal Bütçe Komitesi. Şimdi yani toplam borç hocam, şu ona bakıyorum, 40 trilyon dolar. Ve hunharca savaş ekonomisine para yatırıyorlar.
0: Evet.
1: Savunma sanayine para yatırıyorlar. İnanılmaz silahlanma var.
0: Yani bunu devam ettiremezler bu şekilde.
1: Hocam dünyada çok büyük bir silahlanma var farkındayız. Japonya'da silahlanıyor, Almanya'da silahlanıyor.
0: Bireysel silahlanma da keza öyle.
1: Evet, yani bireysel silahlanma da öyle.
0: Hani, tabii yani...
1: Yani siz nasıl görüyorsunuz hocam? Amerika bu borcun altından kalkabilir mi? Yani bu savaşın bu anlamda sürülebilir tarafı var mı?
0: Şimdi tabii Bretton Woods'tan çıkıldığından beri yani altı, basılan doların karşılığında bir altın tutulması konusu gündemden çıktığından beri Amerika Birleşik Devletleri borcu oldukça istediği kadar para basıyor. Düşünsenize, sizin elinizde bir matbaanız var
1: ve
0: kağıt maliyetine basıyorsunuz ve dünyaya dağıtıyorsunuz.
1: Ve borçlandırıyorsunuz.
0: Evet. Ve buna rağmen bu kadar borcunuz var. Çünkü çok ciddi bir tüketim çılgınlığı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri. Yani Trump'ı biz her ne kadar eleştirsek de aslında uluslararası ticaret ve o cari açık, dış ticaret açığı bakımından haklıydı. Hep de söylemişimdir ben. Evet, Trump doğru yapmadığı birçok şey var ama aslında kendi ülkesinin ekonomisini düşünür tarafta doğru şey yapıyor. Yani o açığı kapatmaya çalışıyordu. Ama tabii bunun yolu bunlar mıydı? Sistemi komple çökertmeye çalışmak mıydı? Çünkü uluslararası sistemi şu an Trump içinden geçiyor. Her açısından. Yani uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, uluslararası ticaret, seyri sefer güvenliği, gemilerin hani saldırı, ticari gemiler uluslararası denizlerde saldıramazsınız. Yani engel olamazsınız onların geçmesine. Yani abluk altına alamazsınız. Yani bunların hepsi şu anda yıkılma durumunda. Biz hani öğrencilerimize ne anlatacağız, ne öğreteceğiz? Uluslararası hukuku anlatamıyoruz, hiçbirini anlatamıyoruz. Ama Trump'ın destekte görmediği bir şeydeyiz yani. Bu harcamaları bu şekilde devam edemez. Hem borç batağı sebebiyle. Yani bir yerde durması gerekecek. Ya da aslında siz az evvel komple teorisi bir şey söylediniz. Ya ben ona tam da inanmıyorum yani, yok. Çünkü bu kendini imha gibi bir şeye de dönüşebilir.
1: Herkes imha eder.
0: Evet, herkes imha eder. Yani aslında hani atom bombasından korkuyoruz ya biz, nükleer silahtan korkuyoruz. Kimse birbirini atamıyor. Çünkü
1: şey
0: bütün dünya yok olacak. Orada da herhalde öyle bir kilitlenme durumu söz konusu.
1: Evet. Şimdi hocam bu da çok güzel. Yönetmeme teşekkür ediyorum. Şimdi bu senaryolar işte kötü senaryo.
0: Evet.
1: Daha diyor kötü günler gitti. Sıradaki daha kötü günler var. Onun gibi. Şimdi ne diyor? Kısıtlamalar bugün kalkıyor. Kötü senaryo. Tedarik zincirleri aylarca toparlanamayacak. Düşük ekonomik çıktığı ve yüksek fiyatları uzatacak. Küresel ekonomik büyüme %3,5'tan %3,1'e düşecek.
0: Bu gerçekçi bir
1: ne diyorsunuz hocam?
0: Yani gerçekçi bir yaklaşım. Çünkü tedarik zincirleri...
1: Şöyle geçebiliriz hocam.
0: Aksama,
1: sıra gideriz. Evet.
0: Tabii. Aksamanın toparlanması zor olacak. Yani bir kere şu an 2 aydır gemi kalkmıyor.
1: Evet.
0: Gemiler gitmiyor ve bu da tabii ki bu petrol gemilerinin tekrar yerine ulaşması bir sıkıntıya sebep olacak. Tabii bugün bitse bile bu 2 ay süreci kapsayacak. Eğer daha da uzarsa hep katlanarak gidecek
1: yani
0: bir...
1: Yani her günkü kriz katlana 2 katı,
0: evet.
1: 3 katı, 4 katı gibi
0: öyle.
1: Ata ata gidecek değil mi hocam?
0: Yani mesela şu anda uçuşlar iptal ediliyor. Yani Türk Hava Yolları'nda bile mesela benim yarın Gaziantep uçuşum var. Uçuşumun saati değiştirildi. Aradaki bir uçuş iptal edildi. Anladık ki ama doğru bir hamle, yani doğrusu yapılıyor.
1: Herkes
0: stratejik
1: kendini korumak
0: bir şekilde
1: zorunda tabii,
0: tabii ki.
1: Tabii.
0: Hani boş yer kalacağına iki uçuşu birleştirip götürmeleri.
1: Temkinli olmak
0: zaten
1: lazım.
0: Türkiye bu temkinliliği ve tedbirleri sayesinde bugün bu krizden bu kadar az etkileniyor. Yine ülkemizi bir kere daha tebrik edelim bu vesileyle.
1: Evet, evet. Hocam bir de tabii daha kötüye gelelim. Daha kötü senaryo gelelim. Aksamalar yılın ortasına kadar sürerse eğer bu senaryoya göre büyüme %2,5'a gerileyecek. Enflasyon %5,4'e ulaşacak. 32 milyon insan yoksulluğa itilecek. Çok ciddi bir rakam hocam. Evet. Fazlası da olabilir. Gübreler azalacak ve mahsul verimleri yetersiz kalacak. Gıda krizi ve gıda enflasyonu. 45 milyon insan daha aşırı açlıkla yüzleşecek. Hocam bu gerçekten...
0: Yılın ortası dedim işte Haziran. Haziran tabii, Temmuz'a kadar eğer devam ederse etmemesi lazım. Yani bir an önce aslında dünya şey fiyatlamıştı yani barış olacak konusuna ya bu senaryoyu kabullenip bunu artık burada yaşarız diye düşünüyorduk ama şu an buna doğru bir gidişat var. Evet. Trump'ın hala ısrar etmesiyle. Çünkü İran'ın bazı konularda taviz vermeyeceği artık görünen bir şey veya verse bile bunu medyada açıklamayacak. Ya da iki tarafında biz kazandık diyeceği bir barış göreceğimizi düşünüyorum. Yani ikisi de biz
1: kazan,
0: onları.
1: Kazan yani.
0: Evet yani herkesin kazandığı, kimsenin kaybetmediği. Ama İran'ın işte bu yani silahlanmadan vazgeçeceği bir düzenin olacağı. Yani çünkü bu sefer de kendilerini çünkü güvende hissedemeyecekleri bir düzen olacak.
1: O zaman devrimin anahtarlarını teslim edecekler, evet. Rejimin anahtarlarını.
0: Yani, yani. Bu yaptırımlar, Trump'ın yaptırımları Rusya'da işe yaramadı. Yıllarca evet. Ekonomik yaptırımlarla mücadele. Evet. Rusya'nın ekonomisi mi çöktü? Ama tabii enerjisini satmaya devam etti. Ne oldu? Avrupa almamaya başladı. Rusya yani gazını satacak yer mi bulamadı? Yeter ki gazın olsun, enerjin olsun.
2: Doğru.
0: Alıcısı çok. Şimdi İran'da da benzer bir şey var. Zaten onlar ekonomik zorluklarla yaşamaya alışkınlar. Şimdi insanları daha çok birbirine kenetlediler. Ama tabii bu ekonomik sıkıntılar daha fazla devam ettiğinde farklı çözülmeler de olabilir. Bunları da görebiliriz. Evet.
1: Şimdi hocam bir de en kötüsüne gelelim. Tabii hiç olmasını istemediğimiz yani kötünün iyisi derler ya, kötünün kötüsü. Ciddi aksamalar yılın sonuna kadar yani 12. aya kadar devam ederse hocam 6 ay daha sürerse de 7 ay
0: umarız
1: diyelim.
0: Umarız öyle bir durum oluşmaz.
1: Allah korusun. Enflasyon %6'nın ötesine fırlayacak. Büyüme %2'ye çakılacak. Muazzam acılar başlayacak. Özellikle dünyanın en savunmasız nüfusları arasında. Bu da zaten işte orta ölçekli dediğimiz fakir fukara ülkeleri tabii bu anlamda büyük bir çöküntü. Bence bu savaş senaryosundan daha beter bir durumu.
0: Aynen
1: değil mi hocam? Ne diyorsunuz son en
0: gerçekten,
1: son senaryo olmamasını istediğim tabii ki.
0: Olmaması için yani belki ekonomistin bu kapağındaki şey de bunun
1: oradaki,
0: olmaması
1: evet.
0: Yani olmasın diye belki uyarıyordur yani hakikaten o kapakla bu senaryoda birbirine uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim, şöyle yerimize geçebiliriz tabii. İşte bu senaryoları tabii en kötüsüne göre kendimizi hazırlamamız lazım hocam biliyorsunuz.
0: Bence şu ikisinin ortasında bir yerde
1: kalacak
0: kalmamız lazım yoksa diğer taraf çünkü dünyayı bu sefer 3. Dünya Savaşı'na götürme noktasında. Çünkü
1: stagflasyon diyorlar hocam işte.
0: Tabii savaşların baktığımız zaman hem 1. Dünya Savaşı'nın hem 2. Dünya Savaşı'nın sebepleri her ne kadar politik gibi görünse de son kertede hepsi ekonomik sebeplerden. Birisinde Alsasya oranı paylaşamamışlar, diğerinde Almanya'nın ekonomik çöküşünü ve işte sömürgeleri paylaşamamaları hep bunlardan kaynaklı savaşlar çıkmış. Şimdi böyle bir ekonomik sıkıntıyla dünyayı yüzleştirirsen insanların kaybedecek bir şeyleri olmadığında bu sefer savaşmaktan korkmazlar. Kaybedecek şeyi olan insanlar savaşmaktan
1: korkar. Çok doğru yani bir bağımlılık
0: için,
1: olması
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii onun için Amerika şu anda karadan kuşatamıyor. Şimdi Amerika'nın gücü yok mu karadan kuşatacak? Tabii ki de bütün gücüyle saldırırsa tabii ki de İran'ı alabilir ama...
1: Zayiat.
0: Zayiat onu... Orada can vermeye veya işte kaybedecek çok şeyi var onun askerlerinin.
1: Bir de Trump
0: buna da razı
1: bir
0: değiller
1: de Trump,
0: tabii ki halk
1: Trump siyasetçi,
0: olarak.
1: Trump siyasetçi. Aslında tam da yeri gelmişken bu yeni teklifi konuşalım Tuğçe Hoca. Biliyorsunuz İran, ABD yeni bir teklif sundu. Onun da ledini rica edeyim. Daha sonra da Kalibaf'ın cümlesi çok kıymetli. Onu da yani daha böyle çok enteresan güzel bir şeyi var, sözü var. Onu da ifade edeceğiz, onu da göstereceğiz. Şimdi İran'ın Amerika yeni teklifi. Onun ledini rica edeyim yönetmenimden. Onu da
0: çok güzel
1: hocama sorarak, evet, ellerine sağlık arkadaşlarımız.
0: Sağlık ekibin.
1: Gerçekten mutfağımız çok başarılı bu konuda.
0: Biz konuşurken bazen bazı detayları unutuyoruz ama onlar sayesinde.
1: Evet, evet. Şimdi hocam İran'ın ABD yeni teklifi ne? Yeni teklifi bilmiyoruz net olarak ama tahmin ediyoruz şu anda. Amerika'nın reddettiği ilk teklif neydi? Hürmüz'ü açalım, yani Hürmüz Boğazı'nı açalım, nükleer meseleyi sonraki aşamaya bırakalım. İran'ın yeni teklifi karşılıklı taviz mi içeriyor diye bir sorumuz var bizim. Tuğçe Hocam.
0: Yani,
1: siz ne düşünüyorsunuz? Yani,
0: hocam enteresan. Burada şimdi ABD'ye yani kazandım. Hani az evvel söyledim ya, bu savaş iki tarafta kazandığını iddia etmeden bitemez.
1: Doğru.
0: Çünkü İran'da da böyle bir kibir var. Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump

0: özelinde de böyle bir kibir var. Çünkü illa ikisinin de kazandığı bir şeyin oluyor olması gerekiyor. Bu nedenle burada şu anda ABD'ye teklif edilen hiçbir şey yok. Hürmüz Boğazı'nı açmak zaten İran işine gelecek bir şey. Çünkü şu an petrolünü gönderemiyor. Bakın buradaki haritada da şimdi arkamızda çıktı. Gemilerin hepsi tıkanmış durumda.
1: Çıkışı tabii tabii.
0: Çıkamıyorlar yani. Ve
1: Hark adasında sıkışan. Şöyle isterseniz hocam geçebilir.
0: Evet,
1: çok kısa gösterelim
0: yayından
1: de
0: yayından önce de konuştuk. Yani evet. Artık petrolü gönderemeyip
1: bu
0: denize mi dökecekler?
1: Harita. Evet, evet. Evet. Hocam zaten bakın Hark Adası. Şimdi bu Hark Adası, şu tarafta kalıyor
0: evet,
1: Hark Adası.
0: Evet,
1: şimdi Hark Adası biliyorsunuz depolama tesisi. Şu anda aynen. İnanılmaz bir birikim olduğu ifade ediliyor Hark Adası'nda. Petrol birikimi.
0: Şimdi bu zamana
1: bunu
0: kadar sevk
1: Çin bandralı lazım.
0: Gemilere, İran bandralı evet, gemilerle evet. Değil de hani bir şekilde gönderildi.
1: Evet.
0: Mutlaka gönderdikleri başka yollar da vardır. Açıklamıyorlar. Çünkü İran tamamen bilgi anlamı, informasyon paylaşmayan bir ülke olduğu için bilmiyoruz ama bir şekilde... Evet. Ama şu an sıkışma noktasına doğru gelmek üzere İran'da yani petrolünü gönderebilmesi açısından şu an herkes sıkışmış durumda.
1: Bu Fujairah'tı değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Baye'nin alternatif projesi değil
0: aynen.
1: Mi hocam? Buraya bir
0: çünkü
1: hat
0: orada kısıtlanacak hiçbir şey yok. İran baskısından kurtularak.
1: Buradan evet. Direkt Umman Denizi'ne evet. Açılacak.
0: Tabi burada şimdi bu kadar ya bu tehdit bugün oldu diyelim ki çözüldü.
1: Hı-hı.
0: İşte bu ay bu yıl çözüldü. 3 yıl sonra tekrar olmayacağına dair hiç kimse garanti edemediği için artık herkes.
1: Güven çok zor.
0: Evet yani bence Dubai eskisi Dubai olamayacak.
1: Kesin kesin.
0: O artık.
1: Böyle körfez artık eski körfez
0: yani,
1: olmayacak.
0: Yani çünkü İngiltere'den insanlar. Hani yani meslek sahibi insanlar oraları bırakıp buraya yerleşiyorlardı. Şu an o hani moda bir anda gitmiş doğru. Oldu. Coğrafya kaderdir.
1: Evet, kanal projesi bile hocam konuşulmuştu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şey bölgesinden. Hocam bakalım inşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi hocam yerimize geçelim isterseniz.
0: Evet.
1: Bir de Kalifaf'ın bir ledi var. Onu da rica edelim. Şimdi biliyorsunuz çok böyle manidar, esprili bir açıklaması oldu Kalifaf'ın. İran Meclis Başkanı biliyorsunuz. Onu da rica edelim kıymetli izleyenlerimize gösterelim. Onun üzerine de yorumlayalım. Çünkü bu şeyin psikolojik harp kısmı da biliyorsunuz
0: evet.
1: Hocam çok değerli. Ve Trump'ın anlaşabiliriz dediği bir isim biliyorsunuz Kalibaf. Şimdi İran'ın sınır uzunluğu Amerika'nın kurabileceği her türlü kara ablukasını boşa çıkaracaktır diyor. Hocam şöyle geçelim
0: doğru
1: isterseniz
0: söylüyor.
1: Yine. Şimdi bir kilometre hesabı yapmış İran.
0: Evet.
1: Amerika'nın New York'tan batı kıyısına ve Los Angeles'tan doğu kıyısına kadar inşa edeceği iki duvarın toplam uzunluğu 7.755 kilometre. İran'ın toplam sınır uzunluğundan hala 1000 kilometre daha kısa. İran'ın coğrafi yapısı abluka girişimlerini boşa çıkaracak diyor Muhammed Bakır Kalibaf. Şimdi burada da haritayı koymuş hocam. İşte en dar bölgesi, en kısa bölgesi
0: evet.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri ana orta kıtasının 3.586 kilometre. En uzun hattı da 4.169 kilometre. Yani senin coğrafyandan bile daha uzun bir bizim hattımız var. Bunu başaramazsın diyor Kalibaf.
0: Bir de dümdüz bir coğrafyadan bahsetmiyoruz.
1: Dağlık
0: iklimi
1: tabii.
0: Farklı. Yani İran zaten o coğrafyası sayesinde bir noktada da.
1: Bir kale devlet, kadar, bir kale devlet aslında.
0: Evet, evet. Yıkılamamış. Yani Osmanlı devleti de hani kimse yıkamamış. Yani binlerce yıllık bir uygarlıktan
1: Afganistan'dan
0: bahsediyor.
1: Daha zor bir coğrafya.
0: Çok
1: daha
0: zor bir
1: coğrafya.
0: Coğrafya. Evet, kendi evet. İçinde bir gerçekten kendini koruyan bir şey. Onlar da buna güveniyorlar zaten. Zaten bu kadar evet. iddialı konuşmalarını, bu kadar dirayetle ayakta durabilmelerinin de bu binlerce yıllık hani kültürel mirasının da etkisi var. Çok büyük etkisi
1: var. Bir medeniyet
0: var.
1: Rezervi
0: evet,
1: var, direnci
0: gerçekten
1: var.
0: Gerçekten öyle. Hani evet kendi içlerinde belki rejim karşıtları veya farklı gruplar olabilir ama bakın bugün kenetlendiler. Yani dış düşmana karşı. Yani Amerika gelip bizim sorunlarımızı niye çözsün diyorlar. Benzer cümleleri biz de söyledik.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Bizim sorunlarımız olabilir ama Amerika'yı ilgilendirmez şeyini halkı söylüyor şu anda. Yani gayet bu konuda hani iddialılar.
1: Evet.
0: Burada da haklı. Zaten Amerika karadan saldırabileceği konusunda gerçekten inanıyor olsaydı, her şeyine güveniyor olsaydı çoktan bu saldırıyı yapmışlardı. Yani Trump çok istiyor bunu. Bunu ne kadar istediğini gör. Çünkü orada o savaşmayacak, kendi oğlu da savaşmayacak. Ama Amerikan askeri istiyor mu bakalım?
1: İşte Trump'ı da istettiler hocam. Onu da zor bıraktılar. Şimdi o
0: yani,
1: da seçime
0: evet.
1: Girecek. Kasım'da
0: evet.
1: Seçim var.
0: Evet.
1: Sonuçta az kaldı ve o seçime bir zaferle girmesi lazım. Hani bir şey anlatması, hürmüzü
0: ama
1: açtım
0: Amerikan
1: demesi lazım.
0: Ama askerlerin tabutları Amerika'ya giderken nasıl bir seçim kazanabileceğini hayal
1: i̇şte,
0: ediyor
1: evet.
0: Ki yani.
1: Onun için...
0: İşte İsrail'in onu sürüklediği bir karanlık dehliz çukurda yani hiç anlamsız bir şekilde Amerika... yani kazanamayacağı zaferlere bir saldırı daha ekledi.
1: Bir saldırı da
0: Irak, Afganistan.
1: Tabii, tabii.
0: Nasıl Afganistan'dan çıktı? Bir gecede?
1: 20 trilyon para harcadı 20 sene.
0: Evet.
1: Bir şey de alamadı.
0: Ve bir gecede çıktılar. Yani oranın da...
1: Irak ne oldu? Libya ne oldu?
0: hiçbirinde

0: başarı elde edemedi. Yani İran'da benzeri bir şey olacak. Hatta daha bile kötü sonuçlanabilir. Hani
1: İran, ülkelerin, Afganistan'dan daha büyük bir bataklık.
0: Evet, evet, çok büyük bir bataklık. Ülkelerin hani bu güçten düşmeyle alakalı teoriler var ya, işte eğriler. Galiba bundan 50 yıl sonra bugünleri o zamanki uzmanlar, analistler öyle anacak. Yani Amerika'nın o gücünün düşme yıllarını hızlandıran bir olay olarak.
1: Paul Kennedy'nin Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü, değil mi? Çok güzel bir kitap var, buradan tavsiye edelim. Evet hocam, şöyle gene yerimize geçebiliriz. Şimdi tabii evet, zamanımız da biraz var. Şimdi hocam bir de şunu sormak istiyorum aslında. Bir, tabii notlarımda var, ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de akaryakıt fiyatları hocam inanılmaz şekilde artmış.
0: Evet, onlar için enflasyon hiç görülmemiş bir şey. Evet. Bir şeylerin fiyatı artması Avrupa'da ve Amerika'da çok tüketici, yani biz onları analiz ettiğimiz için tüketiciler için, yani ekmek çünkü ya bir insan doğduğunda da aynı fiyat, ölürken de aynı fiyat gibi oluyor.
1: Genelde yani,
0: onlarda böyle bir düzen var. Yani hem Avrupa'da hem Amerika'da, ama iki tarafın merkez bankalarının da bekle gör politikası izlediğini görüyoruz şu anda. Yani gerçekten enflasyon onları onları da etkileyecek şekle getiriyor. Çünkü petrolün dokunmadığı hiçbir yer yok. Girmediği hiçbir sektör yok.
1: Evet.
0: Hem üretim sektörü, biz şu an sadece belki işte jet yakıtların ulaşımı konuşuyoruz ama petrolle birlikte bütün üretim ağı etkileniyor. Bütün tedarik zinciri etkileniyor. Bu yüzden de enflasyonu artırmama gibi bir etkisinin olması mümkün değil. Bu Avrupa'da da bu etkiyi yaratacak. Amerika'da da etkisini yaratacak ve tabii ki toplumdan gitgide daha fazla baskı gelmeye başlayacak. Trump'a da. Evet. Yani çünkü hiç alışık olmadıkları bir şey. Biz mesela bağışığız enflasyonla alakalı. Ya, daha kolay tolere edebiliyoruz.
1: Şu
0: ama onlar
1: hocam, canlı petrol Brent fiyatını görüyoruz. 108.2. Şamcan sanki petrol borsasını böyle anlık takip ediyoruz hocam.
0: İşte yani yine enteresan artmış bir dönem. Galiba biraz.
1: Evet, biraz bir oynama var. Şimdi sondaki haberi de geçiyor hocam. Bugün biliyorsunuz 60 günlük süre doluyor.
0: Evet.
1: Yani Amerikan başkanlarına tanınan yetki sınırlaması 60 gün, 30 günde o da çekilme zamanı. Şimdi Trump diyor ki ateşkes yaptık diyor. Onun için şu anda öyle bir çekilme olmaz. İranlar kendi aralarında anlaşamıyorlar. Hani biz o konuda şey değiliz gibi, biraz işin şey tarafında kendince böyle bir pozisyon değiştirmeye çalışıyor. Hindistan'da olacağım dizel fiyatlarına gene biliyorsunuz
0: ama
1: mazota 155 geldi.
0: Ama şimdi burada şeyin de etkisi
1: geldi.
0: Var. Dubai'nin, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılmasının da sonuçta fiyatlamayla alakalı. Aslında ben onun orta vadede fiyatları düşürmeyle alakalı başka bir etkisi olabileceğini düşünüyorum, ama sonuçta bu belirsizlik bugün biliyorsunuz ayrıldı.
1: Evet.
0: Yani açıklaması bu şekildeydi.
1: Kesin mi hocam? Oldu mu?
0: Tamam. Yani 1 Mayıs itibariyle ben yokum diye bu açıklamayı yaptı.
1: Suudi Arabistan çok rahatsız.
0: Tabii ki rahatsız, ama şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci denemesi bununla alakalı.
1: Değil mi hocam, bir kere
0: İki
1: daha
0: İki kere daha, yok bu üçüncü hatta, pardon. Tabii iki kere ayrılmaya çalıştı, her seferinde Suudi Arabistan bir şekilde ikna etmişti.
1: Evet.
0: Tabii şimdi OPEC'te belirleyici aktörler Suudi Arabistan ve Rusya. Hı hı. Çünkü en çok onlar çıkardıkları için en güçlü şeyde de onlar ve işte ne kadar petrol üretileceğini, hangi fiyattan satılacağını onlar belirliyorlar. Hı hı. Ve sınır koyuyorlar ki petrol fiyatı düşmesin diye. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri buradan ayrılma isteğiyle beraber, çünkü başka bir şey, daha fazla petrol üretip daha fazla satıp o parayı da başka sektörlere yatırmak istiyorlar. Böyle bir amaçları var. Şimdi bu, hani az evvel konuştuk ya uluslararası sistemin dönüşümüyle alakalı. Sonuçta OPEC'te 1960'lı yıllarda kurulan ve petrolün fiyatını belirlemeye yönelik petrol üreten ülkelerin kurduğu bir uluslararası örgüttü. Şimdi biz zaten Birleşmiş Milletler'in geçerliliğini sorguluyoruz. IMF'in geçerliliğini sorguluyoruz.
1: Geleceğini hukukun, bahsediyoruz.
0: İşte Dünya Ticaret Örgütü öyle, Trump'ın bu yapmış olduğu ekonomik yaptırımlar hepsi. Dünya Ticaret Örgütü'nün, yani WTO'nun bütün yasalarına aykırı şeyler. Şimdi de OPEC çıktı. Bu da dünyanın başka bir tarafının uluslararası örgütü ve bunda da bir yıkılma, ayrılma, çöküş evresine doğru gidiliyor. Hakikaten şimdi en başa dönüyorum. Trump'la Kral Charles gerçekten yeni dünya düzenini nasıl yapalım diye oturup konuşmuş olabilirler. Ama tabii ki şu an açıklanan bir şey yok. Bizim sadece tahminlerimiz arasında yer alıyor.
1: Hocam son 3 dakikamız kaldı. Bu yuvanizasyon mu, dolarizasyon mu meselesi var biliyorsunuz.
0: Evet, aslında o da yine
1: yani, evet, o nasıl
0: bu şeyle bağlantılı. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılmasını buna da bağlıyorlar. Yani dolarla değil de petro dolar değil de petro yuan şeklinde evet, buraya döndürmek. İşte aslında bundan dolayı da Amerika'nın tabii ki hiç istemediği bir şey. Bütün savaşı Trump'ın 2016'daki seçiminden beri bütün vaat ettiği şey Çin'e kaptırmayacağız biz dünya liderliğini. Dünyanın lideri onlar olmayacak. Ekonomik olarak da siyasi olarak da her zaman dünya lideri biz olacağız. Yani Amerika'yı yeniden işte müthiş yapacağız derken buralara da aslında gönderme yapıyordu. Şimdi o kısmın konuşulmaya başladığını görüyoruz. Olabilir bir şey çünkü dünyanın en büyük enerji alıcısı şu anda Çin ve petroldeki bu fiyat dalgalanması ve doların işte Amerika'nın borçlarından kaynaklı sürekli basılıyor olması bütün ülkelerde bir tedirginlik yaratıyor ve biliyorsunuz ki merkez bankaları dolar yerine artık altın rezerv ediyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdi böyle bir durumda güçlü bir devletin yani stabil bir varlığın petrolün fiyatlanmasında rol oynayacak olması olası olabilir. Önümüzdeki günlerde bunu daha çok konuşacağız. Yani petro, yuan.
1: Biraz daha gündemimizi
0: meşgul edecek. Evet gündemimize gelecek.
1: Evet hocam. Son bir dakika içinde hocam Sumut filosu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani çok kutsal bir yola çıktılar. Ama İsrail güçleri diyelim. Hukuksuzca korsanlık yaparak filonun bir kısmını durdurdular ki daha bu sefer hani uluslararası sularda Yunanistan'ın desteği evet. de biliyorsunuz. O da ayrı bir tabii zamanımız olsa da konuşsak ama 20 aktivist İstanbul'a gelecek şu anda ekranda görmüş olduğumuz gibi. Hiç gözlerinde bir korku yok hocam, bir emare yok. Hala yolda olanlar var. Gerçekten hani Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali. Hani suyu götüremesen bile bu yolda ölürüm.
0: Evet.
1: Aynı Gazze bu davaya benziyor.
0: Yani inşallah hiçbir birkaç şey olmasın, ayaklarına taş değmesin. Evet. Gerçekten sağ salim hepsi ülkelerine ulaşsınlar ama şu mücadeleyi vermek bile takdire şayan.
1: Şey,
0: gerçekten
1: şey.
0: Sağlığım olsa ben de yani genç olsam ben de giderdim gerçekten.
1: Hocam hava şartları çok, iyi değil yani bir dalgalı
0: evet,
1: oluyor, bir rüzgarlı
0: tabii,
1: oluyor,
0: tabii.
1: Can güvendiniz.
0: Bir de mesela tutukluyorlar
1: evet,
0: orada ne yapıyorlar insanlara
1: evet,
0: hani
1: evet,
0: o da belli
1: evet,
0: değil.
1: Evet.
0: Allah yardımcılar olsun sağ amin, salim gelsinler
1: amin.
0: İnşallah.
1: Amin hocam çok teşekkür ederim böyle güzel bir konuyla da toparlıyoruz. Allah yardımcılar olsun diyoruz buradan da onlara selamlarımızı dualarımızı gönderiyoruz. Hocam çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza çok keyifli,
1: sağlık.
0: Çok hızlı geçen bir yayındı.
1: Evet inşallah en kısa zamanda tekrar görüşelim. Ayaklarınıza sağlık.
0: Sağ
1: şeref verdiniz. Sağ olun hocam. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Doktor Tuğçenur II. Furtan hocamızla beraber işin jeoekonomik tarafını, para politika tarafının efendim bunu siyasete yansımalarını bildiğimiz zaten her günkü konuştuğumuz hadiselerle beraber bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. Ama galiba artık bildiğimiz dünyanın sonu geliyor ve yeni dünyanın başlangıcı daha büyük krizleri mi getirecek, daha büyük açlıklarımı, sefaletleri mi getirecek? Dua ediyoruz tabii olmasın. Biraz evvel arkada o senaryoları değerlendirdik ya. Ama Türkiye'nin de tam bir bu ortada menteşe ülke özelliğiyle beraber bu ateş çemberinin tam da ortasında ve kendimize çok dikkat etmemiz gerektiğini bir defa daha görmüş olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Özge Kahraman ve sanatçı Seydi Murat Koç. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, FM 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Helal kazancını harama bulaştırmayan ve halka yapması gereken hizmeti rüşvetle, irtikapla, dolandırıcılıkla kirletmeyen tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun diyerek başlayalım. Bugün çok yoğun bir gündemimiz var. Sumut filosu yine harekete geçmişti. Gazze halkıyla dayanışmak ve onlara yardım ulaştırmak maksadıyla dünyanın farklı ülkelerinde bir araya gelen aktivistler ne yazık ki bu defa İsrail'in korsanlığına Yunanistan açıklarında Girit yakınlarında tanık oldular ve tekme tokat dayak yiyerek gözaltına alındılar. İçlerinde Türklerin de olduğu bir grupsa bugün Girit'ten hareket ediyor. Girit'ten Türkiye'ye ulaştıkları esnada inşallah onlarla da bir bağlantı kuracağız. Ve son görüntülerini alacağız. İsrail hapishaneleri bir fecaat. İsrail hapishaneleriyle ilgili gelen son bilgiler. İnanılmaz kötü sahneler var. Yaşayan kişiler şahitliklerini anlattılar. İsrail hapishanelerinde yaşanan bütün meseleyi tüm boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız. İç siyasette ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Uşak Belediyesi'nde yaşanan faciadan sonra Genel Başkan Özgür Özel'in de içinde bulunduğu bir grubun bir teknede bir parti yaptığına dair görüntü medyaya, önce sosyal medyaya düştü. Önce inkar ettiler. Daha sonra asıl tabii bizim açımızdan, kamuoyu açısından, medya açısından önemli olan kısmı bu teknedeki yaşanan partinin aslında tam da o esnada bir Türkiye'de yaşanan teleferik faciası esnasında gerçekleşmiş olmasıydı. Ve Özgür Özel'le beraber bulunan ekip aslında bu teleferikteki problemi, bu faciayı yakından izlemek üzere görevlendirilen kişilerdi. Ancak Özgür Özel de kendi yanındaki milletvekilleriyle birlikte Göcek'te bir yat içerisinde parti yapıyorlardı o esnada. Bütün bu meseleleri konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Serkan Fıçıcı, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Ve Sağ Tekbergi Genel Yayın Yönetmeni
2: Özlemci. Yayın Koordinatörü.
0: Yayın Koordinatörü Özlemci.
2: Hoş bulduk. Hocam size hoş geldiniz. Buradan Yusuf Hocamıza da selamlar olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İsterseniz Sumut'la başlayalım. Çünkü çok her an gündem değişiyor. Sumut filosundaki mesele. İspanya'dan yola çıktılar, sonra İtalya'dan bir kafile kendilerine katıldı Özlem Hocam. Daha sonra Türkiye'den de bir takım arkadaşlarımız katıldı. İçinde pek çok sendika başkanı da var. Ve onlar İsrail'in korsanlığıyla karşılaştılar. Bugüne kadar ki İsrail'in yapmış olduğu müdahaleler genellikle açık denizlerde oluyordu ama Gazze'ye daha yakın noktalarda oluyordu. Şimdi bu korsanlığı, bu arsızlığı diyelim artık öyle bir noktaya getirdiler ki müdahale Girit açıklarında oldu. Bu İsrail'in bu pervasını neye yormak lazım?
2: Bir kere haydut devlet, terörist devlet tanımının içine giren bütün özellikleri İsrail'in taşıdığını söylememiz lazım. Çünkü uluslararası sularda yaptıkları ilk cürüm bu değil, işledikleri ilk cürüm bu değil. Ama şöyle bir şey de söyleyelim. İsrail yayılmacılığıyla ilgili konuştuğumuz zaman artık dünyanın kendi istedikleri gibi at koşturabilecekleri bir haritadan ibaret olduğunu bütün dünyaya ilan eden de bir İsrail var. Ve bakın Avrupa Birliği'nin özellikle işte kendi aralarında yani İsrail ve Avrupa Birliği ülkelerinin silah ticareti ve silahla ilgili bütün anlaşmalarını içeren o ittifakın askıya alınmasıyla ilgili olan konuyu Avrupa Birliği veto etti. Yani Avrupa Birliği kabul etmedi böyle bir şeyi. Yani eskisi gibi Avrupa Birliği yine İsrail'i desteklemeye devam ettikçe aslında İsrail oranın uluslararası işte karasuları olduğunu, deniz hukukuna göre davranması gerekliliğini hiçbir şey düşünmeden bir haydut devlet, bir deniz korsanı olarak üzerine düşen ne varsa bu anlamda yapmaya devam edecek. Tabii şu anda bu bahsettiğin özellikle hırpalama şiddet kullanımı olayı neleri göze alabildiğini de İsrail'in tekrar gösteriyor. Bu anlamda biz tabii ki süreci çok yakından takip ediyoruz ama insani yardım götüren gönüllülerin yani sivil bu anlamda sivillerin işte karşılaştığı ve yardım gönüllüsü olarak insani yardım taşıyan bir konvoya ve onunla bununla ilgili işte çalışanlara yönelik yaptığı bir değil, iki değil ama maalesef son da olmayacak. Fakat bu şiddet kullanımıyla ilgili İsrail'in önüne sadece hukuk değil, fiili anlamda da bunu yapmamasıyla ilgili, yani barış gücünü sadece barışı korumak adına yaptıkları, sadece işte ateşkes sırasında ya da daha önce çatışmış tarafları

arasında bir güvenlik bölgesi ya da bir güvenlik gücü oluşturmak değildir. Görev aynı zamanda barış içinde olması gereken deniz sularında ya da karasularında

0: Överek gözaltına alıyor. Yani bu uluslararası hukukun neresinde var Allah
1: yani,
0: aşkına?
1: Neresinde olacak? Hiçbir yerinde yok yani. Hukukçuların en çaresiz kaldığı zamanlar bunlardır yani. Hiçbir şekilde bir cevabının olmadığı, haydutluğun bir cevabı olabilir mi Allah aşkınıza yani? Çeteciliğin, katilliğin ya da bu kadar gözü dönmüş vahşet sahibi olmanın bir karşılığı, bir cevabı, bir hukuki açıklaması olabilir mi? Maalesef olamaz. Yani evet, uluslararası hukuk diye adının hukuk olduğu bir uluslararası güç savaşı var. Yani bunu hukuk demişler. Zamanında büyük büyük adamlar toplanmışlar. Birleşmiş Milletler demişler adına, kongreler yapmışlar ve bazı hukuki kurallar koymuşlar. Demişler ki evet, denizden kıyısının, işte bir devletin kıyısının şu kadar mil uzağı kara sularıdır. Bundan ötesi açık denizlerdir, uluslararası sulardır diye bir niteleme yapmışlar. Ve bu uluslararası sularda seyri sefer serbestisi koymuşlar. Elbette bunlar da belirli izinlere tabi bir seyri sefer serbestisi. Ama bu somut filosunun sonuç olarak bir insani yardım taşıdığı, içerisinde bir işte silah olmadığı ve çeşitli devletlerin de flamalarıyla, bayraklarıyla yola çıktıkları ve seyri sefer izinleri olan gemiler bunlar. Ve bir filo, birden çok gemi var. Bir işte küçük, büyük, bazı gemiler kaptan mahiyetinde ve onu takip eden birili ufaklı bir sürü insani yardım gönüllüsü bu insanlar. Dolayısıyla yani burada uluslararası hukuka aykırı bir durum söz konusu değil. Ama yani bu gemilerin, bu filoların yardım götürmesi hukuka uygun. Ama çıkıyor nasıl yani bulunduğu coğrafyaya nasıl hukuksuz bir şekilde yerleştiyse, bir yavaş yavaş bir kıyım ve işgal politikası yaptıysa, yavaş yavaş bütün evleri de genişleterek işte orada kıyımlar yaparak nasıl Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'nın etrafını, Mescid-i Aksa'nın altını nasıl oyduysa, aynı uluslararası sularda da bu katilliğini, bu kıyımı, bu işgalini gerçekleştiriyor. Yani bunlar öyle illet bir kavim ki, öyle illet bir çete, öyle illet bir katillik ki, ne su, ne hava, ne deniz, ne kara, hiçbir yer tanımadan kendi amaçları doğrultusunda, kendi amaçlarını gerçekleştirmek uğruna her yerde bu vahşetlerini sürdürebilecek kadar da cesurlar. Yani bunlara o yüzden kalkıp da bir uluslararası hukukta bir karşılığı olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Artık bütün bu sistemlerin tükendiği, bir karşılığının olmadığı ve orada şimdi yaralanan vatandaşlar var. Türkler de var mesela. Yabancı olan, yabancı kimlikli vatandaşlar var. Yani Alman vatandaşı var. Başka bir sürü insanlar var. İspanyollar var. Belki içinde Amerikalılar vardır. İşte Türk vatandaşları. 22 tane de Türk vatandaşı var mesela. Evet. Tabii bunların hepsi Türkiye'ye döndüğünde eğer bir işte yaralama, gasp. Çünkü gördüğümüz kadarıyla hem bir darp var, hem de bazı eşyalarına da el konulmuş. Yani gasp da el
0: konulmuş. Hırsızlık da var.
1: Evet, hırsızlık da var. Dolayısıyla bunların hepsinin Türkiye'de de bir yargılanma yönleri olacak. Yani bu insanların, Türk vatandaşlarının gelip bu İsrail katil devletini Türkiye Cumhuriyet Savcılıklarına da başvurabilme hakları var. Bunlara başvuracaklar. Bunların hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Bizim savcılıklarımız bunlarla alakalı tespitler ve soruşturmalar yapacak. Bir kovuşturma yapacak. Ama işte gel gelelim bunun ne kadar faydası olacak bilemiyorum. O yüzden bizim hukukta da güçlü olabilmemiz için, yani uluslararası hukuku belirleyici bir yön verici bir aktör olabilmemiz için, uluslararası siyasette de, milli güvenlik konularında da ve özellikle hem ekonomik hem silah gibi milli teknoloji varlıklarında, askeri envanterde güçlü olmamız lazım. Yani siyasette eli güçlü olanın hukukunun geçtiği bir uluslararası hukuk düzeninde yaşıyoruz.
0: Aslında dünyada hep böyleydi galiba.
1: Dünyada hep böyle bir yerde. Yani hukuku şey değil, var, gücün savaşını yaşıyoruz.
0: Evet. saldırıyı uğrayan Türk vatandaşımızın bir kısa bir görüntüsü var. Arkadaşlar hazırsa onu bir verelim. Evet.
2: My name is Hussein, I'm from German delegation. I'd like to see what they do with me. They stole my 1,000 euro, about 1,000 euro money, and my driving license. Without reason. They say they give me back, but they didn't give me back.
0: Evet. Bu Smut filosunda alıkonulan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral'ın görüntülerini izledik. Bu nasıl şiddete maruz kaldığını anlatıyor. Yaklaşık 1000 eurosuna da el koymuşlar. Ehliyetini de çalmışlar.
1: Adamın ehliyetini niye çalmışlar?
0: Geri vereceklerini de söylediler ama hala vermediklerini ifade ediyor.
3: İşlerini zorlaştırmak için.
0: Şimdi şunu biliyoruz. Evet. Biz ilk bu filonun Türkiye tarihi

0: tarihinde ilk defa, dünya tarihinde ilk defa bu filo Mavi Marmara ile beraber hareket etmişti. Ve Mavi Marmara esnasında yani dayak yemeyi beklemeyen bir Türk grubuyla karşılaştıklarında İsraillerin nasıl yaka paça atıldığını, nasıl korkakça davrandıklarını, ellerinde hiçbir şekilde silah olmayan Türklerle karşılaştıklarında en sonunda kendi yaşadıkları bu rezaleti örtebilmek için 10 insanımızı şehit ettiklerini biliyoruz. O açıdan yani savunmasız kendi halinde kendisini savunmayacaklarına dair bir karar alarak giden, hiçbir şekilde müdahale etmeyen insanları böyle gözü dönmüşçe saldıran bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Evet. Yani bu Yunanistan'ın karasularında oldu değil mi bu iş?
2: Evet.
1: Yunanistan bu insanlık suçunun ortağıdır. Ve Yunanistan devletinin siciline bir kara leke olarak bu saldırı işlenmiştir.
0: Bir süredir müttefikler biliyorsunuz.
1: İsrail ve Yunanistan'ın bir süredir devam ettirdikleri o ittifak görüşmelerinin, o yakınlaşma çabalarının da
2: Güney Kıbrıs'ın dahil olduğu
1: somutlaştığını bize göstermektedir bu yaşanan rezalet. Şimdi burada tabii hem Yunan devleti hem Siyonist İsrail bu yaptıklarıyla belki Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı sergileme noktasında belki bir ortak motivasyon taşıyorlar. Ama kazandılar mı? Ya da bu çabaları onlara kazandıracak mı? Hayır. Şimdi bakın Yunanistan'da İsrail Siyonizmine karşı tepkiler, sokak gösterileri, eylemler, etkinlikler her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. İsrailli turistlerin Yunan lokantalarında, restoranlarında, kafeteryalarında nasıl aşağılandıklarını, nasıl kapı dışarı edildiklerini gösteren, bize anlatan videolar önümüze düşüyor sürekli.
2: Bekleyen uçaklarını bile istemediler Afro'da kalmasını.
1: Şimdi bakın
2: İsrail'in.
1: Olay nereye doğru gidiyor?
2: Tabii.
1: Yunanistan bir devlet politikası olarak Türk düşmanlığını sürekli körüklüyor. Ve şu an Orta Doğu'da ya da dünyada İsrail'e en güçlü şekilde kafa tutan ve onu dengeleyen ülke olarak da Türkiye temayüz ettiğine göre İsrail ile Yunanistan Türkiye düşmanlığında ortaklaşıyorlar. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihte hiç olmadığı kadar yoğun ve geniş şekilde Siyonist İsrail karşıtlığı köpürüyor artık. Özellikle gençler nezdinde. Yani Trump Siyonist İsrail'in dümen suyunda, onun emrinde hareket etmesinin cezasını sandıkta ödeyeceğini biliyor. O hesabı ödeyeceğini biliyor. Yani Özlem Amerika'yı çok iyi biliyor. Yıllarca Amerika'da yaşadı. Olacak iş miydi Amerika'da İsrail karşıtlığı? Yani evet. Böyle bir şey hayal edebilir miydin?
2: Antisemitik diye hemen ağzınıza bir şeyle vururlardı yani.
1: Şimdi o gelen videolar gözüne çarpıyordur. Tabii. Sıradan tabii. Amerikan halkı, sıradan Amerikalı
2: ama
1: insan.
2: Ama sıradan Amerikan halkı İsrail'le birlik olmasının, kendi ülkesinin ona ödettiği bedeli finansman olarak, i̇şte enflasyon olarak ödüyor.
1: Ve fark ettiler. Tabii. Ve bu farkındalık o kadar değerli bir şey ki 50 sene uğraşsak yapamazdık biz bunu. Yani o kültürel hegemonya, Hollywood'a hakim olmaları, küresel medyaya hükmetmeleri, küresel finansa hükmetmeleri, en ufak bir çatlak sesi bile çok büyük bir güçle bastırmaları, o Siyonist küresel şebekenin, yani bu ortamda
2: uluslararası meşruiyetlerini kaybettiler.
1: Ve kaybettiler, damgalandılar, etiketlendiler artık. Onlara bir isim konuldu. Siz insanlık düşmanısınız, bitti. Şimdi Yunanistan'da da aynısı oluyor. Bak tuhaf bir şey söyleyeyim. Sumut filosundaki aktivistler dünyanın farklı ülkelerinden gelip orada buluşan, bu cesareti sergileyen, seslerini çıkarmaya uğraşan, dikkatleri Gazze'ye çekmeye çalışan bu güzel insanlara Yunan devletinin yaptığı bu yanlış harekete rağmen Yunan halkının çok ciddi destek verdiğini düşünüyorum. Bu Yunan toplumuyla, Yunan halkıyla, Yunan devleti arasında da bunun bir krize, bu tenakuzun bir politik krize de dönüşebileceğini öngörüyorum. Ama bugün, ama yarın. Macaristan'da bir adam vardı. İsrail yalakalığı, affedersiniz bu kelimeyi kullanıyorum ama başka bir ifade tarzı da bulamıyorum. Gitti Tel Aviv'e, yani akıl dışı laflar etti. Biz İsrail'in Avrupa'daki güvenli alanı olacağız, en büyük ortağı olacağız, en güçlü ortağı olacağız filan diye bir sürü söylemlerde bulundu. Orban nerede şimdi bu adam? Ve bir öngörüde bulunmuştuk. Bu insanlık düşmanlarını destekleyen politikacılar sandığa gömülmek durumunda kalacaklar. Çünkü insanlık vicdanı dediğimiz şey de bir yere kadar yani. Göz göre göre göre nereye kadar kandıracaksın ve bir yerde artık bunlar cezalandırılacak. İnsanlar tarafından cezalandırılacak. Tuhaf bir yere doğru gider bu iş. Yani böyle akılsızca davranmaya devam ederlerse. Biz Türkiye'de Siyonizm karşıtları olarak Yunanistan'daki Siyonizm karşıtlarıyla, bak aramızdaki şeyler bile aşılır biliyor musun? Hmm. O ihtilafları bile aşabileceğimiz bir ortak zemin oluşturuyor bunlar farkına varmadan. Yani Allah bunların aklını da almış, ferasetini de almış yani. Tamam. Yıllarca Yunan halkına, Yunan çocuklarına, gençlerine Türk düşmanlığını pompaladılar. Gözlerinin önünde asıl insanlık düşmanının Siyonist İsrail olduğunu ve kendi devletlerinin de ona payandalık yaptığını, çıraklık yaptığını, yamaklık yaptığını göre göre o insanlar diyecekler ki dur ya, biz insanlık ortak paydasında Türkiye'deki Siyonist düşmanı insanlarla, dostlarla, arkadaşlarla omuz omuza veririz, dayanışırız ve bunun karşısında dururuz diyecekleri günlerde gelir. Ve bunlar da ancak o zaman derler ki ya biz ne yaptık?
2: Ben bir şey söyleyebilir miyim abi burada? Tam senin söylediğin
1: ya
2: şey...
1: Ya benimki biraz sana evet, böyle wishful thinking hayır, gibi geliyor
2: wishful
1: olabilir.
2: Hayır, değil. Ben sana şeyi hatırlatacağım. Yani ama... Özellikle Nikos Kazantzakis.
1: İnanıyorum böyle
2: yok,
1: olacağına.
2: Yok, böyle olmuş zaten. Yani bizim aslında komşuluk hukukumuz vardı. Benim Spridis, yani Yunan gazeteci arkadaşım var. Ve bu meseleleri konuşuruz oturup. Ve oradaki işte yanlış, yani devletlerin nezdinde İsrail'in yetkilileri ve Yunan yetkililerin ne kadar yanlış hareket ettiğiyle ilgili de kendisinin bizzat benden daha fazla böyle hararetli bir şekilde konuştuğumuz konularımız olur. Ben burada Nikos Kazantzakis'in ünlü romanı biliyorsunuz Zorba. Zorba'da Alexei Zorba biliyorsunuz bir hatta çok bilge bir karakterdir orada. Şunu hatırlarım, işte dev bir oyuncu Anthony Quinn'in de oynadığı muhteşem bir filmdir. Bakın orada şöyle bir şey, tam da senin söylediğin şeyle ilgili. Türklerin nasıl olduğunu Alexei Zorba, yani roman kahramanı, kendi ağzından şöyle anlatır. Der ki komşumuz ihtiyar bir Türk olan Hüseyin Ağa çok yoksuldu. Hanımı çocukları da yoktu. Akşam eve geldi mi avluda diğer ihtiyarlarla oturur çorap örerdi. Ermiş bir adamdı Hüseyin Ağa. Nikos Kazantzakis anlatıyor bunu. Bir gün beni dizlerine aldı. Hayır duası eder gibi elini başıma koydu. Alexi dedi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Küçük olduğun için anlamayacaksın. Büyüyünce anlarsın. Dinle oğlum. Tanrı'yı 7 kat gökler ve 7 kat yerler almaz. Ama insanın kalbi alır. Onun için aklını başına topla Alexi. Hiçbir zaman insan yüreğini yaralama. Ya. 1957'de ölen büyük yazar ve şairdir ve Yunan edebiyatında bir dönüm noktasıdır Kazantzakis. Bunu Türklerle ilgili, Türklerin nasıl insanlar olduğunu o efsane, o kült romanında bu şekilde anlatıyor. İnsanlar Türklere sığındığında emin olduklarını biliyorlar. Geçen bir muhabbet esnasında şöyle bir şey duydum. İnsanlar iyi ki Türklerle savaşmışız, bizim düşmanımız Türklerdi diyerek savaş etiğinin, yani karşılarına çıkanların Türk olduğundan dolayı rahatlattığı milletlerden bahsetti. Yani Türkler böyleyken kendi kara sularında hiçbir silah taşımayan, yani zarar veremeyecek olan insanlara bu muameleyi reva gören maalesef bir Yunan güvenlik sahası var. Ama şunu da unutmayalım Murat, özellikle hatırlatmak isterim. Suriyeli göçmenler giderken botlarını Patlatanlar da bu insanlar. Aynı zamanda Yunan adalarında o insanları o adalara çıkartıp aç susuz bırakarak ölümlerine sebep olanlar da bu insanlar. O yüzden biz bu yetkililerden çok da vicdani hareketler beklemeyelim.
0: En az 15 bin kişi tespit edilebilen 15 bin kişi Ege Denizi'nde hayatını kaybetti.
2: Evet. Ya adalarda ölenler?
0: Yunan askerlerinin botlarını batırması sonrası.
2: Bunları da hatırlatmış olalım.
1: Yunan halkı. Yunanistan'daki yani halkın çoğunluğu diyelim bu manzaraları göre bence akıllanacak ve uyanacak, kendi devletini yönetenlerden hesap soracak, yani insanlık namına hesap soracak. Bu konuda da ümitliyim.
2: Ama işte
1: yani.
2: İsrail'in gemisine binip bir de Güney Kıbrıs Rum kesimini yanlarına alıp bir askeri ittifak kurma hayalleri de nasıl başlarına ve ayaklarına dolanır, bunu da buradan hatırlatmış olalım tekrar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu konuya devam edeceğiz çünkü Sumut filosundan vatandaşlarımız şu anda Girit'ten Türkiye'ye doğru hareket etmek üzereler.
1: Bu arada Dışişleri Bakanlığımızın da özellikle sürecin başından itibaren oradaki arkadaşlarımızı bir an bile yalnız bırakmadığını, sürekli diplomatik temaslarla, girişimlerle onların güvenliğini bir şekilde sağladığını da, titiz bir şekilde sağladığını da ifade edelim. Evet. Çok yoğun bir mesai sergiledi.
0: İki noktada muhabirlerimiz var. Gülistan Yazbaşı İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarımız Türkiye'ye ulaştığında hemen bağlantı kuracağız kendilerine. Ve Deniz Zeybek'te Marmaris'te şu anda bizimle beraber olacak. Çünkü Marmaris'te 15 tekne daha hazırlanmış durumda. Onlar da kısa bir süre içerisinde Gazze filosuna katılmak üzere hareket edecekler. Yani İsrail bir yandan durduruyor ama bu şeyi imkansız hale getirmiş durumda. Birini durduruyorlar, diğer taraftan hareket ediyor. Birini durduruyor, diğer taraftan hareket ediyor. Şu anda da Marmaris'te 15 Türk teknesi son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Deniz Zeybek bize bunları anlatacak. Şimdi konuyu biraz değiştirmek istiyorum. Bu konuya geleceğiz, devam edeceğiz çünkü. İç siyasette...
1: Hareketli bu aralar çok.
0: Evet, çok hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasındaki polemikleri konuşmak isterdik. Çünkü pek çok konuşacağımız şey var ama bir türlü fırsat bulamıyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu anda bu tekne faciası diyeyim, o tekne faciasını konuşacağız. Bu çok ilginçti ama ben sana bir şey daha sormak istiyorum. Birkaç gündür sosyal medyada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bir şey var. Biz diyor öyle bir cumhurbaşkanı adayı belirledik ki şimdi açıklamıyoruz, tutuklarlar falan, ama diyor bu tüm dengeleri değiştirecek. Senin bir tahminin var mı?
1: Gördüm ben de, hatta bir sözüne taktım, yani kafayı taktım, böyle kafamın içerisinde dönüp duruyor. Öyle bir isim açıklayacağız ki millet oh be diyecek. Yani şimdi bir de gizli, yani gizli aday. Gizli santrafor gibi. Futbolda vardır. Bazı takımların santraforu o kadar gizlidir ki çok yoktur hatta. 5 tane gol yer. Sorarız nerede abi sizin santrafor? Gizli santrafor. Yok. Yani o kadar
3: santrafor
1: gizli.
3: Ne demek? Futbolla ilgisi olan
1: gol atan kişi işte. Evet. Golcü. Ben de çok anlamıyorum.
3: Şimdi burada, duyurum da bilmiyordum.
1: Bak ne kadar boş beleş
0: geliyor
1: bir iş.
0: Galiba.
1: Bak,
0: geliyor galiba.
1: Bak. Hayır. Benim bir tahminim vardı, onu söylesem şimdi kızlar çok gülecekler. Neyse bir tutayım kendimi. Şey diyeceğim, acaba Özkan Yalın mı Saadet'in adayı? Yani diyesim var ama hani
0: şey mi, Uşak Belediye Başkanı içeride olan.
1: Tabii yani.
3: Ama o zaten içeride. Tutuklarsınız diye açıklamıyorum
1: şey
3: diyor.
1: Şey yapıyor. Söyle şunu.
3: Bir
1: şey
3: anda tutuklanabilir gerçi bir kişi.
1: Taktik olarak öyle diyor. Yani tanınmasın diye. Hı. Gizli ya. Gizliyor.
2: Gizli özne.
1: Gizli özne. Gizli aday.
0: Yok, gerçekten şimdi, bir tahminin var mı?
1: Ya yok öyle başka. Biri yok. Öyle bir aday da yok. Bak bizim ülkemizde siyaset çok ucuz. Hı. Muhalefet bedava. Tamam mı? Bildiğin iş porta tezgahı. Ya çıkıyor bir genel başkan. Diyor ki öyle bir isim bulduk ki millet oh be diyecek. Yani bizim arkadaşlarımız da var arasında. Sitem edeceğim. Kusuruma bakmasınlar. Ya yani iki gündür arayana peşine düşüyor. Kim o acaba? Kimi kastettiniz? Şöyle
3: herkes,
1: mi? Böyle mi?
3: Herkes ben miyim diyor, ümitleniyordur herhalde.
1: Yok gazeteci arkadaşlardan bahsediyorum.
3: Gazeteciler yani. Pardon.
1: Arkadaşlar yani neyin hangi oltaya geldiğinizin farkında mısınız? Yok öyle bir aday. Öyle bir isim yok, gündem yapıyorlar. Bedava gündem.
2: Gizli ne kalabilir ki bu dönemde?
1: Hayır hayır, bedava gündem çabası. Evet, sen lanet oluyorsun buna yani.
2: Aynen öyle.
1: Evet. Ya arkadaş, sen sonuçta muhalefet blokunda mı yer alacaksın? Sen muhalefet blokunda yer aldın. O muhalefet blokunun bir numaralı, birinci sıradaki en büyük partisi CHP'ye kayıtsız, şartsız, koşulsuz Saadet Partisi genel